0: bütün İstanbul'u öpesin.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: edersiniz. Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da senin miyim? Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
4: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar efendim, herkese hayırlı sabahlar. WhatsApp'tan yazdıklarınızı şu anda göremiyorum çünkü WhatsApp'tan çıkış yapılmış önümdeki ekrandan. Birilerinin canı sıkılmış herhalde, dur demiş, WhatsApp'tan bir çıkayım. Sonrasında WhatsApp'tan giriş yapmak için şirket telefonunu kullanmam lazım ama önce onu bulmam lazım. Arkasından şirket telefonumu bulduğumda, şirket telefonumuzu bulduğumda şarjının olmadığını fark ettim. Ne kadar profesyonel bir ekiple çalıştığımı varın siz düşünün artık arkadaşlar. Dışarıdan nasıl gözüküyoruz bilmiyorum ama arkasından şarj aletini de bulmam gerektiğini fark ettim. Ve şirket telefonumuz kapalı ve şarj aleti ortalıkta olmadığı için şu an için WhatsApp'ı kullanamıyorum. Öncelikle ekibimize teşekkür ediyorum. Çok profesyonel bir ekibimiz, teknik ekibimiz çok iyidir. Sağ olsunlar, yayını hazır ederler. Şu anda binada benden başka da kimse olmadığı için hem buradan program yapmak zorundayım hem telefonun WhatsApp'ının zımbırtısını ayarlamak zorundayım. Böyle de şeffaf bir yayıncıyım. Gördüğünüz gibi bütün teknik arkadaşlarım, gıyaplarına kutluyorum. Siz iletirsiniz onlara. Bayağı bildiğiniz şu anda 2026'nın yarısını geçmişken WhatsApp açamayan bir radyocu düşünün ama onun dışında her şeyimiz var. Çayımız, kahvemiz. İşte benim canım mükemmel teknik ekibim ya. Allah ayaklarını taş değdirmesin. Harikalar. Sorsam abi dün 15 Temmuz ya tatildi. O yüzden şarjı bitmiştir. Abi. WhatsApp'tan niye çıkılmış? Abi birinin eli değmiştir abi. Muhteşemler ya. Siz yazın yazın biriksin, ben bu işi çözerim. Ben gider çıkar benzin istasyonuna şarj aleti alır yine siz kalmam da. Var sen düşün nelerle uğraştığımı. Gerçekten bazen tebrik etmek ve takdir etmekten başka, çünkü bu mesela önemli bir şey. Bunu herkes beceremez. Her teknik personel ekip bunu beceremez. Bir programcı sabah gelip tek başına yayın yaparken ne kadar hazır bırakılamaz, stüdyoyu bu kadar güzel ayarlayamaz hiç kimse. Her şey mükemmel. Teşekkürler, teşekkürler. Siz yine de yazın efendim. Kavuşacağız birazdan inşallah. Ben bir şarj aleti bulayım. Şöyle binanın şöyle diplerine doğru gideyim. Olmadan şey komşulara sorayım falan. 0544-886-1886. Allah'ım bize sağlık, sıhhat, akıl sağlığı, beden sağlığı hepsini birden ver yarabbim. Güzel bir perşembe sabahı olsun. Emre Mutlu Show başladı, ayrılmayın bir yere.

Şarj aletini buldum. Allah razı olsun kendimden. Gelip de bir tanem ol. Tek bir engel kaldı. Telefonun kilit kodu ne? Bunu öğrenmem lazım. Bunu da çözersem birine ulaşıp kavuşmamız şarkı şarkı olacak bebeğim.

0: Şimdi normalde Instagram'dan da etkileşim kurarız, o çok zahmetli, herkes onu, burası çok pratik olduğu için. Yoksa Instagram'a bir şey paylaşsam altına zaten bir sürü süsleme yazarız, çizeriz ama işte burası gibi değil yani. Orada işler biraz daha yavaş yürüyor. Bir de o kasabada yabancıları sevmiyorlar.
1: Değişecek misin söyle? Değişebilecek misin?
0: Günaydın radyocuların kralı demiş. WhatsApp kapalı nereden demiş. Bilecek. Kolpa yapayım mı diğer radyocular? Bir gelmeyen mesajları gelmiş gibi okuyayım mı? Zalim oyun. Şu an WhatsApp kapalı ama sallayabilirim. Nereden bileceksin? Ne bileceksin? Ne bileceksin? Bir tanem olmaya ne hakkın var? Zalim oyun bozan sen de bu büyüde yanan. Amerikan başkanı dahil herkes harekete geçirdim. Ortalığı 56'ya verdim. Ne olmaya, ne siz misiniz burada telefonu hazırda bırakmayan ha? Dur şirketin CEO'larına, CFO'larına da yazayım dur. Tüm yönetim kuruluna mesaj edeceğim. Olmadı kendi WhatsApp'ımı veririm ayol, ne olacak ya? Ya bu sabahta ne oldu biliyor musunuz? Size perşembe günü mü, cuma günü mü karayollarından bize gelen bir basın bülteni gelmişti. Gazi Osman Paşa otoban tarafında bir şeyle ilgili, çalışmayla ilgili 21 gün sürecek. Ben bunun bilincinde olarak bu sabah erken çıktım. Yani aşağı yukarı normalde hani 5-10 dakika da değil, yarım saat erken çıktım evden. Normalde 6-10 kala falan yani 5.50'lerde, 5.45'lerde falan çıkarken bayağı 5.20 geçe civarı çıktım, öyle hatırlıyorum. Buna rağmen şarkılarımı şu anda hala diziyorum bir yandan sizinle konuşurken. Çünkü son dakikada girdim içeriye. Çünkü öyle bir trafik var ki orada olanlar da o yoldan geçenler de şu anda bir yazsınlar WhatsApp'tan. Ben WhatsApp açınca bakacağım. Öyle her dakika WhatsApp'a bakamam. Sen yaz, ben isteyince bakıyorum WhatsApp'a. Daha doğrusu imkanlar el verdiğinde bakıyorum. 0544-886-1886. Ne öyle geliyorsun, aklımız gitti be.

Tam QR kodu tanıttım, şarj kapandı, şarjı bitti, telefon kapandı ya. Olsun be, canımız sağ olsun be, bu sabah da böyle olsun be. Şimdi arkadaşlar gelirler saat 10'a doğru ya da 11'e 12'ye doğru, bilmiyorum. Kendileriyle iletişime geçeceğim ben yüz yüze. Hatta kağıttan okuyacağım söyleyeceklerimi, yani unutuyorum sonra. Sinirim geçiyor. Şuraya notlarım, kağıdımı, kalemimi alayım da uzun uzun yazmam lazım. Kağıda bakarak okuyacağım. Devlet Bahçeli gibi promptersiz konuşamam. Hatta prompter kuracağım bir tane. Ulusal sesleniş gibi. Sohbetleriniz yükleniyor diyor. Dur bakalım ne kadar, ne yükleniyorsa artık, ne sohbetmiş ne ben yokken birileri bir şeyler mi konuşuyor burada? Gece kendi WhatsApp'ını kullanmayı başka WhatsApp'tan mı konuşuyor insanlar? Haluk Levent öyle yapıyormuş ya, Haluk Levent'in banka hesabı yokmuş. Arkadaş inşallah, inşallah mevzular öyle değildir ya. İddianameler falan çok ağır yani.

0: Bilmiyorum. Of, açıldı WhatsApp. Haydi bakalım. Günaydın mesajları gelmeye başlamış. Emre Ayrı, sabahlar dün bekledim ama yoktun ne yazık ki demiş. Hiçbir resmi tatili azimle kaçırmıyorsun demiş. Devlet memuru gibisin maşallah. Hak etmediğimi düşünen birisi. Yani resmi tatil, devletin verdiği resmi tatili herkes hak ediyor ama sen maşallah kaçırmıyorsun. Kurnaz, uyanık, hani sanki ben... Hatta devlet memuru bile daha çok çalışıyor senin yanında demiş. Hayat sana güzel valla, oh mis gibi demiş. Tabii tabii. Tabii bu kadar döşendikten sonra da neyse şaka bir yana demiş. Bu çok severler. Bazı hanımefendiler böyle şaka bir yanayı. Bu ne biliyor musun? Bütün içimdekileri dökeyim ben. Bende bir şey kalmasın. Sen tut kendini, sen söyleyince ben alınırım. Ama ben saydığım zaman şaka bir yana, şaka şaka. Ağzıma geleni böyle dolu dolu söylerim, arkasından da şaka bir yanayla konuyu bağlarım. Sonra da sen bunlardan bir tanesine kızınca arkasından da derim ki ne kadar alıngansın ya. Ne dedim ben sana, da bir şey denmiyor ya. Reklamlar geliyorum.
1: Kısa bir ara. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: epe gir, çekilişe katıl.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Ya moralim çok bozuldu var ya. Dün maç falan sayı, dün yine 8'de mi uyuyakalmışım? 7.30'da mı 8'de mi? Yaşlı başlı adamız abi, normal artık dayanamıyoruz. İki dilim mandalina yiyince feleğim şişiyor, uykum geliyor ya. Enerji Bakanı yazıyorlar bana, benim söylediğime bak, 8'de uyumuşum. Tam Enerji Bakanı ya. Sarımsaklı'dan günaydınlar demiş. Günaydınlar efendim, WhatsApp'ın tersi düzüne döndü. Bu kapatınca ben bugün ben bunları var ya. Bir gelsinler de hele. Ta bak ne zamandan gelen mesajlar yeni yeni. Yok aslında eski mesajlar tepeye çıkıyor. Günaydın, ben bağımsız sanatçı Gökhan Gölge mi? Bağımsızsa bağımlı sanatçı nasıl oluyor? Gerçi nasıl oluyor biliyorum da. Ne anlamda bu tabiri ilk defa duyuyorum. Yeni yayınladığım Adı Son Kez isimli şarkımı sizinle paylaşmak istedim demiş. Tamam bak, ben de en azından ismini paylaştım. Şarkıyı dinleriz. Gerekli bilimlere iletiriz. Seve seve çalmaya gayret ederiz efendim. Selamlar, sevgiler. Bağımsız sanatçımız da var artık. Vallahi bir bağımlılığım yok abi. At yarışı oynuyordum zamanında.

Söyle bakalım bakalım. Abi günaydın. Rüyamda sen, ben, Şenol Güneş, İbrahim Toraman'ın evini boyuyorduk. Abi sabah sabah. Sinirlerim bozuldu, kadroya bak. İbrahim Toraman'ın evini biz de, hadi biz boyayalım. Şenol Hoca'yı niye karıştırıyorsun, koskoca adamı? Gördüğün rüyada utanmalısın. Şenol Güneş'e diyem at. Hocam özür dilerim, böyle yanlış bir rüya gördüm, rüya iptal diye. Ne, WhatsApp'a ulaşılamıyor, nedir bu ya demiş. Bir daha olmasın, sen konuşurken radyoyu biraz kısarım yoksa demiş. Bu nasıl korkunç bir tehdit dostum. Sabah sabah neden böyle sertsin ha? Senin derdin ne ha? Sarımsaklı'dan günaydın. İstediğini söylesinler sonra şaka oldu canım demiş. Destekleyin beni. Nasılsınız, gözünüz iyileşti mi demiş. Efendim daha iyi ama bu, yani bugün başka bir ilaca başlıyorum. İlaç manya, ecza deposu gibi yürüyen ecza deposu. Daha iyi diyebilirim, çok şükür bugüne. Günaydın müdürüm demiş, günaydın. Allah Allah, triplere bak, istediği zaman mesajlara bakacakmış demiş. Ya şaka yaptım ya, WhatsApp yoktu o yüzden dedim ona. Ne haddime, estağfurullah. Mesaj geldiği anda bakılacak ona. Sonra adama derler, sen kimsin, ben yazmışım okumuyorsun. Günaydın Emre, teşekkürler, tamam gerisini okumuyorum. Yani okudum da bu, bir yere atlamam lazım. Övgü dolu sözleri biliyorsunuz, heyecanlanıyorum. Bir tereyağlı Arnavut böreği yanında bol köpüklü ayrana ne dersin demiş. Sabah kahvaltısı iyi olmaz mı, istiyorsan resmini göndereyim. Bir de Balkan şarkısı göndersen çok makbule geçer demiş. Al gülüm ver gülüm, takas usulü çalışıyor. O bana börek gönderecek, ben ona Balkan şarkısı. Güzel. Günaydın Emre, neredeydin dün yine demiş. Arkadaşlar dün resmi tatildi. Resmi tatil. Bir de beni ilan etmedim. Devletimiz karar vermiş buna. Biliyorsunuz Milli Beraberlik ve Dayanışma günüydü 15 Temmuz. Şehitlerimizle saygıyla andık. İşimizin başında devam ediyoruz şimdi. Günaydın tombul tırtılım demiş. Ya Orhan. Dur ben sana kendi WhatsApp'ından yazacağım. Sen rahat edemeyeceksin. Biz oradan konuşalım. Günaydın Enerji Bakanım. Oh be, şükür kavuşturana çok geçmiş olsun. Nasılsın demiş. Gayet iyiyim arkadaşlar. Gözüm daha iyi. Ama dün rahatsızlık için değil, 15 Temmuz'un resmi tatil olmasından dolayı yoktum. Bugün en güzel canım bakanım. Gün taşın benle evlenir misin? Heybetli, yakışıklı, merhametli, laf cambazı olduğunuz kadar eğlenceli, komik ve enerjiksiniz de demiş. Güp günaydın. Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Zam ayı mı geldi bu? Ne bunlar böyle be? Günaydın Emre, işler kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Günaydın Emre, iyi yayınlar. Kardeşim demiş. Rotterdam'dan selamlar. Rotterdam'a selamlar. Sevgiler kardeşim benim. İstanbul FM Nostalji Tek Geçerim, iyi yayınlar derim. Uygulama harika ama şu saatlerde onu dinleme, beni dinle. Nostalji'nin zamanı var. Bu saatte nostalji dinlenmez. Bu saatte Emre Mutlu Show dinlenir. Geçen arkaya. Geç kalmadın halde kovuldun en arkaya. Mutlu musun şimdi? Yakası paçası dağınık çocuk var ya, saçı başı birbirine girmiş, kravatı kopuk. Onun yanına otur çabuk.

destan yazmış birisi, onu okuyacağım şimdi. Mahkemeye vermiş birbirini de, onu anlatmış. Nasıl okuyacaksam 67 satır. Bakayım. Yok, gözüm kesmiyor şu anda ama okuyacağım. Belki toplumsal bir problem vardır. Ona yardımcı oluruz. Günaydın çok değerli yol arkadaşım demiş. Ya canım benim ya. Var ol, eksik olma. Günaydın memleketin en eğlenceli programına demiş. Ah efendim, sağ olun, var olun, estağfurullah. Şımartıyorsunuz ama beni. Emre abi, tarzına bayılıyorum. Her saniye fırça yiyecekmiş gibi hissediyorum ama senden de kopamıyorum. İyi ki varsın. Estağfurullah ya. Abi normal değil mi? Sabah sabah her şey aksi gitti. Ben de bir şey demedim yani. Sadece biraz arkadaşlara sitem edeceğim. Notlarımı alıyorum şu anda. Erdi'den başlayacağım. Göktuğ'dan çıkacağım. Eray'la devam edeceğim. Artık kim denk gelirse. Günaydın çiçeğim demiş. Sevgili Melih, günaydın kardeşim de, çiçeğim yazacak daha böyle hani karşı cinsten birine, onların da hoşuna gider, kadınların da. Bana niye çiçeğim yazıyorsun oğlum ya? İşiniz gücünüz bana gaz vermek. Tüm resmi tatillerde olmayacaksan oho işimiz var. Bana bunu patronu söylemiyor ya. Neye denk gelirse aynen. Günaydın çayımızın şekeri demiş. Ey estağfurullah, sabah şekeri gibi hissettim kendimi. Günaydın gönlü yüreği güzel insan. Efendim o sizin güzelliğiniz. Bana Orhan'ın telefonunu verebilir misin? Orhan bak. Tombul tırtılım yazabileceğim biri çıktı. Numaranı vereyim mi? Allah var, gam yok abi demiş. Aynen öyle kardeşim, eyvallah. Teşekkür ederiz. Temmuz bizim. Abi sen de bugün pazartesi gibi hissediyor musun demiş. Yok, ben perşembe gibi hissediyorum bugün. Günlerden perşembe hissedilen de perşembe bende. Sizde saat hissetme var mı? Bende o var mesela. Öğlen saat 3, hissedilen 7.30 akşam gibi. Abi Haluk Levent'e ne diyorsun demiş. Abi ben ne diyebilirim Haluk Levent'e? Tanımam etmem, severek dinlerdik hakkındaki iddialar. Umarım doğru değildir. Umarız toplum olarak bir kere daha yıkılmayız. (0544) 886 1886 hazır WhatsApp'ımız da çalışıyorken... Orhan'ın telefonunu kendim için istemiyorum, sana tombul tırtılı diye çizdiriyorum demiş. Vay Orhan kardeş, hesap sorma vakti. Tehlikeli bir kitleyi karşına almak istemezsin inşallah. Bizim tayfa biraz sakattır Orhan'ım. Arka koltukta uyuyan o abilerine benzemezler işe giderken. Abi arkada da bir adam var, figür gibi ya, figürasyon gibi. Demişler ki yani her fotoğrafında aynı adam, aynı şekilde uyuyor bir daha. Adam orada mı yaşıyor acaba? Adamı arka koltuğa bırakmışlar sanki. Arada bir dürtüyor musunuz adam? Bir şey olmasın bak. Aynı şekilde duruyor adam, ağzı açık ya. Bir dürtün abi. Onun kulağına doğru eğilip söylesene günaydın tombul tırtıl diye. Videosunu da çek at bana. Günaydın tombul tırtılım. Elini tersiyle bir kapatır sana. Nereden geldi şey? Yoldayım demiş. Neresi burası? Köprü. O istikamette olan var mı arkadaşlar? Gazi Osman Paşa'da yeni açılan o benzin istasyonunun oralara yakın olan var mı? Orada acayip bir yol çalışması, trafiği var. Yazmıştım, tekrar yazayım. Oradan az önce geçtim. 40 dakikadır adım adım ilerledik demiş. Tamam, özür dilerim, ikinci kere de görmüşüm. Yoldayım kapalı demiş. Günaydın arım balım peteğim demiş. Sence önümüze çıkacak olan sayısal numaraları kaç olur, severek dinliyoruz demiş. Sayısal loto mu? Onur Hayta. Abi bilmiyorum, ilgilenmiyorum lotoyla vallahi bak. Ne piyangoyla, ne lotoyla, ne iddiayla, ne bahisle, hiçbirisiyle ilgilenmiyorum arkadaşlar. Siz de ilgilenmeyin, tavsiye etmiyorum. Biliyorsunuz devletin yönetiminde değil, özel bir şirketin yönetiminde bütün milli piyango dahil. Ne kadar güveniyorsanız o kadar var olun. Ama bence paranızı daha değişik şeylerde değerlendirebilirsiniz. Evet, 0544 886 1886.

0: 16. Ana saat 8'e 20 kalmış. 24 dakika varmış. Ne hızlı geçti vakit. Tam dakikasında gelince işte bu kadar hızlı geçiyor. Normalde 6'lı küsürlerde burada olduğum için. Abi bu sabah biraz fazla hızlı konuşuyorsun, iyi misin demiş. Ben hızlı konuşmuyorum. Kardeşim sen yavaş dinliyorsun bak. Kimin sözü bu? Ceza.
1: Duymak istediğin şarkı...
0: Ya.
1: Bul FM'de.
0: Ceza demişken Yalın'dan özür dileyerek tekrar sana döneceğiz Yalıncığım.

Türk rap müziğinin babası, kralı, rakipsiz kralı, açık ara en iyisi. Öğrenci kardeşleri de onu yakalamak üzereler. Onlar da çok sıkı çalışıyorlar. Rap müziği bayağı ilerledi. Ama bu adam bir başka. Yok, dünyada rakibimiz yok. Yani Eminem'in bunu dinlerken yüz halini görmüşsünüzdür.

anket yapmalısın. Sagopa'mı cezamı mı? Ah be abi. Cezayı herhangi birisiyle ankete sokmak ankete saygısızlık olur. Sabah sabah enerjimizi yükledin abi, eyvallah demiş. Bütün enerjimi cezayla getirdin, helal sana be. Günaydın Emre'cim, nasılsın, iyi misin demiş. Icardi bizde gitti, evet, Icardi ile vedalaştık. Saygıyla ve sevgiyle anacağız onu artık. Yani yapacak bir şey yok. Türk futboluna damga vuran en efsane isimlerden birisi oldu. Galatasaray'ın da tarihine altın harflerle adını kazıdı ve bir nesli Galatasaraylı yapan dünyanın en iyi yürekli insanlarından.

0: En büyük starlarından birisini uğurladık. Sağlık olsun, hayat devam ediyor. Kimler geldi, kimler geçti? Doğru mu? İnsanın en büyük yükü hayatı taşımaya çalışmasıdır demiş. Hakikatte ise taşınanlardan birisin demiş. Ve soru işareti koymuş sonuna, soru olmayan bir şeye. İşte gerçek bir edebiyat virtüözü. Teşekkür ederim Alp Palas, sen nasılsın? Abi yol çalışması kaç gün sürecekmiş demiş. 21. Yanlış hatırlamıyorsam bir daha kontrol ederim. Sabah sabah bu ne sıcak yahu demiş. Temmuz'un ortasına geçtik. Daha bunun Ağustos'a Eylül'ü var. İstanbul yanıyor be ya. Günaydın, hayırlı sabahlar, suyumuzu içmedik demiş. Hatırlatmanı bekliyoruz, illaki alışkanlık oldu. Hatırlatmasam susuz kalacak. Tamam hadi içelim, ben içiyorum. Hadi. Herkes şu anda ulaşabilen herkes, elinin altında su olan herkes. Yoksa da gitsin 2 dakika mutfaktan bir yerden alabiliyorsa alsın. Oh. Lıkır lıkır bir lıkırdatalım. Takibi su firmasını sponsor olana kadar. Devam ettireceğim bu eylemlerimi. Bir kahvaltı fotoğrafı gelmiş. Domates, beyaz peynir, ekmek, mis. Çay da varsa üf. Yanıyor be ya demiş. Aynen öyle. Oh, su içenler fotoğraflarını atıyorlar. Şöyle bir yoklama yapalım. Biraz geç kaldık yoklama yapmaya ama. Efendim evlerinde olanlar, 1'e iş yerinde olanlar, 2'ye trafikte olanlar, 3'e basıp yollarlarsa acayip mutlu olurum. Murat Fakir abim günaydın, hayırlı sabahlar. O da suyunu içerken atmış. Ne kadar kalabalığız bir görelim. Evlerinde olanlar, 1'e iş yerlerine varmış olanlar, 2'ye trafikte olanlar da 3'e basıp yollar iseler çok sevinirim. Arkasından sabah mevzumuz geliyor.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

Şimdi bu olayla aranız nasıl bilmiyorum ama doğum günü konusunda çok hassas olan insanlar da var. Doğum günlerini çok ciddiye almayan insanlar da var. Bir önemi olmadığını düşünen insanlar da var ki ben onlardan birisiyim. Çevrem tarafından da sıkça eleştirilirim. Nasıl unutursun doğum gününü falan diye. Annemin doğum gününü falan hani kız kardeşim hatırlatıyor bana. Çünkü ben ya yani bir insanı hatırlamak için onun doğum gününde ona özel bir şey yani hani dünyaya bir mükafatmış gibi davranma riyakarlığına. Tamam anne baba sevgili eş çocuk falan hani bu birazcık daha konu dışında kalıyor. Mesela arkadaşı kendi doğum gününü kutlamadığı için arkadaşıyla küsen var yani ama mesela o arkadaşı için başka zaman Allah bunun bin belasını falan diye konuşup doğum gününde dünyaya bir aydınlanma gelmiş gibi davranması birbirlerine. İnsanların ya da işte sevgililer günü. Ya ben herhangi bir günle ilgili herhangi bir faaliyet yapılmasına çok sıcak bakan birisi değilim ama bu yani 44 senedir böyle yaşadım yani bu sene aldığım bir karar değil. O yüzden mesela bazen şimdi dediğim gibi kız arkadaş, sevgili, anne falan hani belki biraz daha alınmakta haklı olabilirler. Ya benim Almanya'da yaşayıp 6 senedir görmediğim arkadaşım var. Instagram'da paylaştık. İnsan bir doğum gününüzü kutlar diye sitem etmiş bana ya. Oğlum ben seni 6 senedir görmüyorum. Önümüzdeki 60 sene daha görmesem de çok bir şey değişmiyor ki hayatımda. Yani senin benden doğum günü kutlama beklentin ne mesela? Yani anlamıyorum bunu kutsallaştı. Bak ben doğdum ve farkında değiller. Cenab-ı Allah benim gibi bir insan bir nuru gönderdi yeryüzüne. Ve benim doğum günü kutlamıyorlar. Siz kimsiniz ya? Çok kibirli geliyor bunu beklemekte. Ben mesela hiçbir doğum günümde hiçbir arkadaşımın benim doğum günümü kutlayıp kutlamadığını sorgulamadım. Ya da kız arkadaşımı ya da annemin babamın vay be doğum günümde yalnız başıma falan. Yarın öbür gün hastanede yatarsın tamam aranmamak sorulmamak işte bak mesela kaza yaptığımda beni aramaması insanların. O geçirdiğim kaza ciddi bir kazaydı. Tamam maddi hasarla yani Allah'a çok şükür bana bir şey olmadı. Ama mesela bunu görüp like atıp bir geçmiş olmasın yazmamasına belki alınabilirim. Belki o da ama beni niye aramadı? Vay ben kaza yaptım burada. Kendisini insanı kutsallaştırması bana biraz garip geliyor. O yüzden merak ettiğim şey şu yani gerçekten doğum günleri sizin için önemli mi? Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani gerçekten unutulmaması ve saygısızlık gibi görülecek bir şey mi? Yani mesela kasten Bak bunun bugün doğum günü ve ben bunu kasten kutlamayacağım köpürsün gibi bir şey de değil. Unutmuş yani demek ki. Ya da o kadar önemsemiyor doğum günü faaliyetini bir insan. Buna niye bu kadar şaşırıyor insanlar? Nasıl senin doğum gününü unutur ya? Bir de etraflarında gazcıları vardır onların tabii. Genelde çiftlerden bahsediyorsak. Ya durup dururken bir insana hediye almak, durup dururken bir insanla bir yemeğe gitmek bir yere falan. Ama işte sadece doğum gününde onu doğum gününde özel hissettirmek biraz bana çok riyakar bir şey gibi geliyor. Yani bilmiyorum bu benim kendi fikrim arkadaşlar. Kendi fikrimi söylüyorum ya bu

0: enteresan ya da ne bileyim yıl dönümleri. Bir gün önce birbirini yiyorlar, suratlarına bakmıyorlar birbirlerinin. Yıl, evlilik yıl dönümünde süslen püslen hani o günü kutlu, o kutsal günü hani yeryüzünün makus kaderini değiştiren o gün. Ne gün o, hangi gün? Evlendiğimiz gün. Dün kafama rendeyi fırlatmadın mı mutfakta? Şıkıdık pıkıdık giyindik, yemeğe gidiyoruz. Ne oldu? Evlilik yıldönümümüzü... Tamam, öbür türlü de umursamaz bir adam yerine konursun. Ya da bir kadın yerine konursun. Benim gibi düşünüyorsan ama... Buna çok önem vermediğimi kendim biliyorum.
1: Bir havalandın, sakın çakılma, bahane.
0: Bence bir büyüğünün doğum gününü unutmak tamam. Yani mesela babaannesinin doğum günü kutlu. Ben babaannemin doğum gününü bilmiyorum mesela. Hiç de babaannemin benden böyle bir şey beklediğini zannetmiyorum. Ama benden şunu beklemiştir. Kandilde aramak, bayramda aranmak, bayramda gitmek. Bir ihtiyacın var mı diye yaşlı bir insanın, yaşlı bir akraba. Ama mesela babaannenin ne suçu var? O da birinin annesi sonuçta. Ya da ne bileyim işte anneninkini unutabilirsin. Babaanneninkini unutabilirsin ama insan annesinin doğum gününü unuttum yani, unuttum. Ve hiçbir zaman da annemden tepki görmedim bununla alakalı. Demek ki böyle yetiştirilmedim yani. Hatta her doğum gününde kardeşim hatırlatır ya da benim aklıma gelmişse anneciğim doğum günün kutlu olsun falan filan, ama yani hiçbir zaman nasıl evladım benim, ya evladın esas seni hastaneye gitmen gerekiyorken unutmamalı. Evladın senin paran pulun var mı diye, evladın senin sağlık sorununu unutmamalı diye düşünüyorum ben. Yani anne çocuğuna trip yapmamalı doğum gününü unuttu diye. Ya da öyle yetiştir robot gibi, sadece özel günlerde insanlığı tutup diğer günlerde normal davranmasın. Bak nasıl yazıyorsunuz, bugün benim doğum günüm. Aman diyorum nice güzel senelere. O aslında dilek tutmak falan değil. Benim gözümde dua o. Dilek tutsan ne olur kendi başına? Allah'ın aciz kullarıyız yani. Temenniyi dua gibi düşünürsen, Allah'ım sen onun için hayırlısını ver. Yeni yaşında sağlık, sıhhat, bol para, kazanç, mutluluk, huzur ver vesaire. Bilmiyorum, ben bu kafadayım. Senin de fikrine son derece saygılıyım. Çok büyük saygısızlık gibi görmek istiyorsan da görebilirsin tabii ki. Bütün insanlardan, bütün dinleyenlerden, şu an kulağı bizde olanlardan bahsediyorum. Herkesin fikrine saygı duymak zorundayız.
1: İzliyorum, ya sabırla,
0: yan sen, 12 Ağustos'ta çarşambaya geliyor. Biz seni seviyoruz, unutmayacağım demiş. Sen nereden biliyorsun be? Benim doğum günümü be.
1: Ardan alıyorum.
0: İnternet her yerde yazıyor da işte, ne bileyim.
1: Al buna konuş aşkım da istiyor.
0: İnanın yani insan kötü niyetli değilse ona kızmamak lazım. Herkes bir doğum gününü yazabilir mi?
1: Çekinme.
0: Gün, ay, yıl şeklinde. Mesela sadece yani yılını da yazarsan çok sevinirim. Hanımefendiler yazmayabilirler, yaşları ortaya çıkmasın tribüne gireceklerse. İyi ki doğdun Emre. Doğum günü falan değil bugün ya. 17-12-1980. Vay yaşlı kurt. Kendime de öyle söylediğim için sana öyle söyledim. Onur Ay'da 90... Onur 94'lü müsün sen? Ana!
1: Sen çoktan...
0: Onur bana bundan sonra Emre amca de, tamam mı? Emre abi değil. 0544-886-1886. Herkes bir doğum gününü yazabilir mi arkadaşlar? Gün, ay, yıl şeklinde. Arkasından bir de TC'lerinizi alacağım. Bir de kredi kartınızın son CCV kodunu alacağım. Ondan sonra bitiyor işim. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. Ortalık karışık zaten, yine bir sürü insanı gözaltına almışlar. Bunun şakası bile yok. Şaka yaptım, şaka yaptım. Sevgili Rütük, az önce yaptığım saçma şakadan dolayı özür diliyorum. Sadece doğum günü tarihini meraktan sordum insanların. TC, MC istemiyorum. TC yazıyordum demiş az daha.
1: Göreceğim ben seni.
2: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.
0: Bak olsun, illa doğduğun günü kutlamamıza gerek yok. Baa çok güzel, bak ince bir ders verdi şimdi bize. Benim dediğimi bana yaptı. Hakikaten durup dururken bir insana doğum günü kutlu olsun desen diyecek ki benim doğum günüm bugün değil ki. Sen de diyeceksin ki illa doğum gününde mi kutlamam lazım? Ben senin doğduğun günü şu anda kutluyorum. İlla o güne denk gelmesi lazım değil. Sen iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın demek istiyorum. Desen delirmiş herhalde der senin için. Kafayı yedi herhalde, ya da ne içiyor acaba şu anda? Şekerim yükseldi, ne oldu acaba? Gördüm.

0: Şöyle bakalım doğum gün tarihleri ne zamanmış?
1: Ah beni bırak.
0: Ya Hakan abi sallama, sen 86'lı mısın? Niye yap? Niye yalan atıyorsun sabah sabah ya? Benden 10 yaş büyük. 07-01-86 yazmış oraya ya. He tamam 86. Ben de 92'liyim tamam. Ayıptır ya, bak o da gitmiş 2000'liyim yazmış ya. 0544-886-1886. Herkes doğum gün tarihi, gün, ay, yıl şeklinde yazabilirse sevinirim. Burç yorumu gelir mi demiş. Gelmez, ne anlarım ben burçlardan. Bizim Metin de 90 doğumluymuş. 28-12-1995 yazdım demiş. Yazdıktan sonra da yazdım demek de değişik bir... Mesela yazılan tarihi okuyup şey diyor muyum acaba? Yazmamış mı yoksa hayal mi görüyorum? Yazmamış olabilir. Yazdım yazdı. Ha, yazmış demek ki. Ben de doğum günlerinin abartılmasına karşıyım. Erkek arkadaşım bazen iyi ki doğdun diyor. Şaşırıyorum. Doğum günüm değil ki diyorum. Doğmuş olman benim için çok kıymetli diyor. Böyle sürpriz cümleler daha tatlı demiş.
2: Hem de sıradan bir sabah.
0: Vay be. Saat başına gidip geliyoruz. Herkes doğum günü, gün, ay, yıl şeklinde lütfen yazsın. Haydi Üstad. Ben Fatih Yılmaz demiş. Eşime sevgiler. Eşinize sevgiler.
3: Fatih'e bak nereden prim kasıyor bak.
0: Abi o bir şey mi? Ben iki senedir yıkamıyorum yüzüm demiş. İki senedir yüzünü yıkamıyor musun? Bence yıkama sen. Ameliyatla aldır yüzündeki kiri şu anda. Yani o artık yıkama safhasını geçmiş.
2: Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de. Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde akıcı, aksi yönde her iki köprü de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu, Topkapı, Çağlayan, Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirin Evler etkili. Temli Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bırak beni. Bir dakika, önce şu mesaja bakayım. Her şeye bir kılıf uydurmaya bayılıyor bu erkolar. Mesajın ciddiyeti. Alt tarafı bir doğum günü, bir evlilik yıl dönümü hatırlayacaksınız demiş. Bu kuralı kim koyuyor? Emri vaki olduğu için zaten hatırlayacak olsak da hatırlamayız. Bunu öğrenmiş olmanız lazımdı. Onun da önünü kesmek için 40 takla, sanki 12 ay her gün kutlamalar yapıyorsunuz demiş. Çorabınızın nerede olduğunu bile kadın hatırlatır demiş. Efendim, sizin kendi ilişkilerinizi bağlayan bir konu bu. Genelleme yapmayın bence. Sizin senede bir kere bir şey hatırlayacaksınız, ona da caz yapmayın demiş. Tabii kendi fikri, saygı duyuyoruz. Umarız efendim hiçbir günü atlamayan, her şeyi robot gibi, yapay zeka gibi hatırlayan bir ilişkiniz vardır. Ya da öyle olur inşallah. Gayet kibar bir şekilde yazmış zaten, caz yapmayın diye. Tesbih sağ bilekte mi, sol bilekte mi, onu şimdi çözmeye çalıştım sadece bir an. Efendim şimdi sabah uyandığımda, dün akşamki maçı izleyemediğim için çok, yani böyle meraklı bir şekilde bir yandan da hazırlanırken şeye baktım. Arjantin İngiltere maçının sonucuna baktım. Bir türlü bulamadım. Nereden bakacağım, nereden bulacağım? Vakit de çok dar. Hızlıca çıkmam lazım evden. Başka bir yere baktım. Orada ikincilik, üçüncülük maçı yazıyormuş. Rakip İngiltere. Ben de onu final maçı zannettim. İngiltere Arjantin'i eledi diye üzülüyordum. İngiliz milli takımını sevmem. Hadi öbür türlü Fransa'yı eledi İspanya. İspanya çıktı, sevindim. İspanya'yı desteklerdim zaten. İnşallah diyordum Arjantin yener. Fakat İngiltere'nin üst tura çıktığını düşündüm. Meğer ikincilik, üçüncülük maçını görmüşüm ben. Bronz kupayı yani. Arkasından şimdi tesadüf eseri bakarken, işte Arjantin Messi'nin ortasıyla falan son dakikada İngiltere yıktı. Allah Allah dedim ya, yanlış eski bir maça mı? Hala buranın yanlış olduğunu düşünüyorum. Sonra buradan bir baktım. Amanin, Arjantin elemiş İngiltere'yi. İyi olmuş, iyi olmuş. Ne Fransa milli takımını severim, ne İngiltere milli takımını severim. Ama İspanyol milli takımını severim. Arjantin milli takımı da Arjantin etliye sütlüye karışmayan, kendi içinde, kendi yağında kavrulan gariban bir ülke zaten. Yani o yüzden ikisinin finali oynayacak olması, şu anda tarafsızım mesela. Ama İspanya biraz daha ağır basıyor sanki. İspanya iyidir ya. Ama Arjantin'de kazak kupanın bir anlamı oldu. Ben finali, İngiltere finalde olacak zannedip çok moralim bozulmuştu. Yani demek ki. Hatırlanmak güzel demiş. Her gün ufak jestler yapan eş, hatırlamasa ne olur demiş. Yani evet. Bu tartışma çok su kaldırır. Hanımefendiler kendi tarafından bakacaklar haklı olarak. Beyefendiler de kendi tarafından bakacaklar haklı olarak. Bir beyefendi de bir cevap yazmış az önce yazan hanımefendiye. Öyle iki tane çorap yeri tarif etmeyle olmuyor. Feleğimiz şaşıyor. Dışarılarda akşamlara kadar nelerle uğraştığımızı bilmiyorlar. Biz istiyoruz ki eşimiz rahat etsin. Çoluğuna çocuğuna baksın. Hayatımız para aramayla, onları mutlu etmek için geçirmeyle geçiyorken iki tane şey unuttuk diye de kimsenin tribini, kaprisini çekemeyiz demiş. Ya tabi bu böyle devam eder. Başkası başka bir şey yazar. Öbürü başka bir şey yazar. Fakat bunu şey yapmanın saçma olduğunu söylemek istedim ben. Hani böyle inanılmaz önemli bir şeymiş gibi. Ben önemli görmüyorum. Görene de saygı duyuyorum. Benim fikrime de başkasının saygı duymasının gerektiğini düşünüyorum sadece. Böyle ani sürprizler daha tatlıdır. Dere aynı, tepe aynı. Ama şunu da unutmamak lazım ki benim bu yaşa kadar öğrendiğim tecrübe şudur. Ne kadar ince ve hassas düşünürsen o kadar canın acır bu hayatta. Ne kadar düşünceli olursan finalde senin canın acır ve derler ki ne kadar ne yaparsan yap, yapmasaymışım ben mi dedim derler yani. Bir gün köyde, en azından ben böyle gördüm yani, bunu bir kitaptan okumadım. Aklına, kendi yaşanmışlıklarımdan biliyorum. Morfis, çok hassas ve çok ince insanlar, çok ince düşünen insanlar köyde, en çok canı onların yanar. Doğru mu Özlemciğim? Ooo. Özlem Ana Kahveleri. sabahların vazgeçilmezi. Ellerine kına yakmış ellerine. Yani sine çekmiş gözlerine. Size bir şey soracağım konudan konuya. Birazcık da havamız da alsın ayol. Mücver yaparken kabağı rendeledikten sonra suyunu süzüyor musun? Süzmek mi lazım? Özlem önce ne diyor bu diye bir anlam vermeye çalıştı kolunun ortasında. Süzmezsen suluk alıyor değil mi pişerken? Doğru. Peki böyle elinle böyle sıktırman yetiyor mu, yoksa profesyonelce böyle peçeteyle falan iyice böyle kurutmak mı lazım onu? Elle hafiften mi sıksan yeter diyorsun. Tamam ayol, öyle yaparız. Ben sabahları kadın muhabbeti yapıyorum koridorda Özlem'le böyle. Ellerimizi bağlıyoruz karşılıklı. Sen revaniye limon koyuyor musun? Damla koyuyor musun? İnce düşünürsen kalın kalın ağlarsın demiş. Emre kim kırdı seni? Vallahi beni kimse kırmadı. Ben kimseyi kırmış olmamak için böyle davranmak gerektiğini söylüyorum. Yoksa tabii ki aklındayken inadını hatırlamamazlık olur mu? Ama unutulmuşsa da bunun çok büyümemesi lazım. Kabak yemiyorum demiş. Tamam ben yiyorum. Ah ah, baktığını bile göremeyen, hem de ilgi alanı futbola bile bakarken göremeyen canlıdan doğum günümüzü unutmamasını beklerken gerçekten çok fazla şey istiyoruz. Çok haklısın Emre demiş. Ve bu yıl 44 yaşındayım. 04.04.1982 akşam üzeri saat 16'da. Sanki yıldız haritasına bakacağım. Sadece günay yıl istedim ya. İstediğim zaman doğarım, kimse karışamaz demiş. İstediğim gün doğarım kimse... Yani evet, anneyle baba karışıyor ona. Bir de yeni teknolojide doktorlar karışıyor. Sezaryen diye bir şey var. Sezaryen diye bir şey var. Sanki bu hafta çıkmış da. İlk benden biliyorsunuz. O 24 Eylül 1973 doğum günü kutlamam demiş. Kimseden de beklemem demiş. Senin gibi iyi insanlara iyi ki doğmuş demiş. Ay, teşekkür ederiz efendim. O sizin kendi iyiliğiniz. Günaydın abi. 03.04.1987. Günaydın Gürkan'cığım. Gürkan sen de 87'lisin ha. 87'li de göstermiyorsun ha. Daha küçük gösteriyorsun maşallah. Genlerin güzel demek ki kardeşim. Abi ben Ediz demiş. 9.06.2018 benim doğum günüm. 2018 kaç oluyor? 2020 desen. 7 yaşında mı? Bir dakika, nasıl? Annesinin telefonunu mu çalmış? Gerçekten 7 yaşında mısın? Ya, gülme tuttu az önceki mesajdan sonra. 1976 demiş. Günaydın Emre. Bu sabah biz ancak seni uyandırırdın. Sabah sen kaos yaşarken bir o kadar biz gülmekten kırdın geçirdin. Çok yaşın. Teşekkürler. Teşekkürler. Maltepe'den sevgiler, eşimin doğum tarihi 03.05.1972. Efendim eşinizin doğum tarihini niye verdiniz şu anda? Ne yapayım, eşinizin doğum tarihini koluma dövme mi yaptırayım? Siz kendi doğum tarihinizi verin. Gerçi yukarıda söylemişsiniz. Selam abi, iyi yayınlar. 31.08.1990 demiş. Yelpazemiz ne kadar geniş bak. 73'lüden tut 2018'liye kadar. 1980 çok var. Mesela benim doğum günüm sevgililer gününe denk geliyor ve hiçbir zaman hiçbir erkek arkadaşımdan sevgililer gününün kutlamasını istemedim. Çünkü bana da aşırı saçma geliyor. Ama doğum günüm için özel bir kutlama beklerim demiş. Zaten aynı güne denk geldiği için sen aslında oradan sektirip hem umursamıyormuş gibi hem de... Sevgililer günü 14 Mart mıydı? Ne 14 Şubat pardon ya bak. 14 Şubat. Evet, ekonominin canlandığı günlerden birisidir. Sevdiğiniz insan için her gün sevgililer gibi günü gibi düşünmek lazım bence. Sevgilimin, eşimin, karımın, kocamın, her kimse işte hayatınızdaki kişi. Her gün onunla olmayı, onunla beraber geçirdiğin dakikaları ve onun kıymetini bilmen gerektiği gün gibi geliyor bana. Günaydın Emre demiş. Abi teknede tişörtünü unuttun, hikayeyi anlatsana bir daha demiş. Arkadaşlar o konu kapandı bak, Allah Allah. Abi sen Dünya Radyocular Günü'nü kutlamıyor musun demiş. Ya ben annemin doğum gününü kutlamayı unutuyorum diyorum, Dünya Radyocular Günü diyor. Denk gelirse bir yerde kutluyorum ya. Kasten kutlamamak değil bu. Anlatamıyorum ki ben. Günaydın. Bende de eSIM derdi var demiş. Sabahtan beri yükleyemedim. Roaming hatası demiş. 3-5G hatası derken daha şimdi net geldi demiş. Ha, dinleyememiş bizi.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum.
2: Reklam. Sistem dondu. Online satışım durdu.
3: Tamide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: Sensen O.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Reklam.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.
4: Burası İstanbul FM.

Evet. Abi bugün erken kaçmak zorundayım, kusura bakma, öpüyorum ellerinden demiş. Yarın anlatırız programda neler yaptığını. Kardeşim güle güle git. Allah kolaylık versin. Yayın yaptığın stüdyo nerede? Vallahi şarj getirecektik demiş. Bulduk bulduk. Günaydın Emre, doğum günü kutlamayı severim ama kendi doğum günümü kutlanmasını istemem demiş. Hoşlanmıyorum demiş. İşte bak böyle de var yani, herkesin bir düşüncesi var. Peki senin aklında tutabildiğin önemli tarihler neler? Çok güzel soru. Çok güzel bir soru. Benim aklımda tutabildiğim önemli tarihler belki size garip gelecek ve bu yani hoş bir sohbet olmayacak ama çok sevdiğim insanların ölüm tarihlerini hayatta unutmam. Hayatta unutmam. Yani aklıma gelir o mutlaka, bir şekilde gelir, şu kadar kaldı, bu kadar kaldı diye. Yemin ediyorum kendi doğum günüm olduğunu, doğum günüm kutlandığında hatırladığım günler oldu. Bakın yemin ediyorum size. Mesela sabah uyandım, geceden mesaj yazmış babam 12'yi bir geçe. Allah razı olsun, o unutmaz, böyle sekmez, o konularda çok hassastır. Aa bugün diyorum, aa 12 Ağustos bugün ya, Allah Allah falan. Kendimden bahsediyorum ha arkadaşlar, yanlış an hani birisinin doğum gününü unutmaktan, kendi doğum günümden haberim yok. Ama genelde benim aklıma gelen tarihler onlardır yani. Bir de bakıyorum böyle unutmadığım tarih ne var. Sabit tarih olarak bilmiyorum yani, öyle hatırladığım çok özel, hiç hayatta bu tarihi unutmam falan dediğim, muhtemelen bu kazanın tarihini unutmam fatura ödedikten sonra. %90 mesela ömür boyu hatırlarım. Babanın oğlu değilsin işte demiş. DNA testi gibi kanıtlandı şu anda babamın oğlu olduğu. Evet, bana genelde rüzgarın oğlu derler. Yaş ortalamasına bakıyorum da, samimiyetimle söylüyorum. Aa kardeşim gelmiş ya. Başarılar Emre'ciğim, gururla takip ediyoruz seni. Şenol demiş kardeşim benim. Şenol Dayal. Vay canım kardeşim benim ya. Bu da Kuzey'in oğlu işte bak. Canım kardeşim, Karadenizlidir. Şenol çok düzgün bir kardeşimdir benim. Facebook'a döndü benim burası bak. Şenol, Gürkan burada, Gürkan. Gürkan sen Şenol abini hatırlıyor musun? Hatırlar %100 ya. Gürkan'ı hatırlıyor musun Şenol? Bizim Çetinler'in apartmanında oturuyordu. Arkadaşlar konuyu birazcık özelleştirdim. Yapacak bir şey yok. İki tane çok eski dostum. Gelince Şenol'du. Geçen gün de Eray diye bir kardeşim var. O da mesaj attı. Dinlediğinizin farkında olmayıp bu kadar çok eski çocukluk arkadaşlarımın böyle dinliyor olmaları ve böyle mesaj atmaları falan acayip hoşuma gidiyor. Çok seviniyorum ya. Bak şimdi sor Şenol'a, şimdi Şenol en son doğum günü ne zaman kutladın birini diye. Lan sen manyak mısın der bana. Yo şiveli konuşmaz da ben şive yapasım geldim biliyorum. ...0544-886-1-886. Tarihlere baktığım zaman çok geniş bir yelpaze olduğunu fark ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim, en büyük dinleyenimiz kaç yaşındaymış bunu tespit edemedim. Aşağılara kadar indim. 68 vardı. 66 vardı. 69 var. En küçüğü de 2018'liydi bugün için. Normalde çok daha küçük, okul açıkken yani açıkken dinleyenlerden de bu kardeşimiz şaşırmış yolunu. Var olsun. Sabah sabah like görüp bizi dinlemiş, yanaklarından öptük biz de. 66'dan daha aşağısını bulamadım şu ana kadar. Günaydın Emre abi demiş. 11 yıldır evliyiz eşimle, hiç çorabımın yerini sormadım. Üstelik ben ona söylerim. Ve bunu hiçbir zaman başına kalkmadım demiş. Gerçekten dışarıda bin türlü şeyle uğraşıyoruz.

doğum gününüzü gün, ay, yıl şeklinde yazmanız lazım. Direkt yaş yazmayla olmuyor. Emin olamıyorum öyle. Akşam ne yemek yapsam ayol. Mücver adamdır ama ya. Ya mücver hep olsa yenir değil mi yani? Sıkacak bir şey değil. Bir de en çok hoşuma giden şeyi çok sebze ağırlıklı ya. Mesela bir börek gibi ama börek değil mesela. İçinde havuç koyuyorsun, patates koyuyorsun, kabak koyuyorsun. Maydanoz, dereotu, efendime söyleyeyim taze soğan. Başka aklıma gelmiyor. Ben şey yaptıracağım sosyal medyada paylaşmak için. Üzerine altın suyu batırıyorlarmış ya. Öyle mücver, öyle bir şey. Ama dur şimdi patentini falan alırlar. Enerji diye bağırmasınlar sağda solda sonra. 66'lı abim İbrahim Müteferrika'yı tanıyor muyum? Deme öyle deme. 66 iyidir, daha genç ya. Babam dinlemiyor demek ki. Yazar yapıştırır oraya 55 diye. Bak babamın dinlemediğini nasıl anlıyorum buradan?

0: Aynı demiş, özel günler bende de yok. Olsun arkadaşlar, iyi bir şey. Ben olmayanı söyledim sadece. Kasti bir şey olmadığını da hatırlatmış oldum tabii ki. 08-11-1993 demiş, sevdiklerim tarafından hatırlanmak isterim, sarılsalar bile kafi. Ama mesela bir gün önce sarılmışsa, o gün sarılmayı unuttuysa onun üstüne gitme. Mesela bir önceki gün sarılmış. Hatta pazartesiden haftalık sarılmış mesela olabilir. Bir haftalık böyle sımsıkı. Sımsıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sarı beni. Günaydın Emre, mücver deyince diye başladım cümleye, mesajı sildi ya. Bu da yeni adet bu da. Okutturmuyorlar mesajları bize. 21.08.1990 doğumluyum demiş. Abi 90 doğumlu, 95 doğumlular çoluk çocuğa karışmış. Biz de burada. Annem de dinlemiyordur inşallah. Gaza gelecek şimdi. Senin yapacağın iş bu kadar olur. El alemin çocukları torun sahibi olacak neredeyse. Esim fiyatlarını atmış. Neymiş bu? Günlük 2 dolar. 1.57. 30 günlük 50 GB 24 dolar. Vay be abi, GB'ını bize harcıyorsun ha. Peki Mustafa, bunu bana atmanın sebebi acaba senin radyoyu dinlediğimiz için bu GB'ları satın alıyorum. Sen de acaba bir çorbada tuzun olsun falan anlamında mı? Sen istemezsin, sen zengin adamsın ya. Dur ben sana benim faturayı atayım bu ayca. 1 Temmuz ilk sana mesaj attığım tarihi nasıl unutursun demiş. Nedim kardeşimin attığı mesajı 1 Temmuz olduğunu nasıl unuturum? Nedim'den trip yiyeceğim. Bak herkesten gelirdi, Nedim'den trip yiyeceğim aklıma gelmez diye. Trip show, trip show. Annem hatırlasın isterdim demiş, fakat hatırlamıyor bile mevsimini, gün ve ayını demiş. Evet ya, bir aralar çok eskilerde şimdi çoğu hakkının rahmetine kavuştu ama mesela diyorlar teke katımı zamanı doğdun sen. Bu yarmak kırımı zamanı doğdun. Mayalardan beri takvim var. O zaman konuştuk bunu geçenlerde ve sinirlerim bozuluyor bu konuya girdiğim zaman. Vallahi var. Sen bağ bozumu zamanı doğdun. Güneş tepeden ağrı vururken. Tarih onu bilmiyorum, söylüyorum işte. Ekinler toplanırken. Abi Mayalar takvim kullanmış, bizimkiler kullanmamışlar ya. Bir de bana yılbaşı tarihli doğumlar çok inandırıcı gelmiyor. 01.01.1975 mesela. Allah Allah, tam da işte ne yazalım amca? Vallahi bilmiyorum ki ya. Mücver deyince fotoğrafı atmadan yapamadım demiş. Küçük kuyuda ünlü bir restoranda mücverden kalan kabukları şefin tava diye koydular demiş. 1000 lirama kıydılar demiş. Mücverden kalan kabukları bu ne ya? Baksana, kabağın dışı var ya soyacakla soydukları. Üzerine bir tane bir şey atmış. Yanına bir tane ne koymuş? Bu roka şey koymuş. Bu ne şu? Semizotu koymuş. Şefin tabağı diye 1000 lira almışlar. Abi millet para kazanmanın biliyor, biz boşuna kalkıp sabah köründe. Atmıyor, böyle yapıyor da 1000 liraya satmıyor en azından. Evde kocasına yediriyordur yani. Adamdan 1000 lira. Vay arkadaş ya. Kardeşim geçmiş olsun, hele yaz sözünü doğrarlar, affetmezler. Günaydın Emre, o 20.04.91 doğumluyum demiş. Bu arada az önceki konu popüler kültürün dayattığı pazarlama taktiğidir demiş.
1: Hacer ben, Sevin Kaptan'ın eşi. Araba kullandığım için yazamıyorum. 20.01.1981 81 değil yani.
0: Doğum günü ses mesajı olarak. Bir saniye not alıyorum ben. Bu da patlıcanlı bir şey demiş. Mekanı okumam, merak etme, böyle bir yere reklamını yapar mı? Bu nasıl patlıcanlı bir şey? Yanık patlıcan mı bu? Ne bu? Havyer'e benzetmişler. Buna kaç para bayıldın kardeşim? Sevmişlerdir seni ama oraya. Sık sık gitmeni isterler bence. Ben olsam senin gibi müşteriyi kaçırmam. Nedir bu? Şefim? Bu patlıcanlı bir şey. Yok ama patlıcanlı ne? Ya ne yapacaksın? 1000 lira işte, patlıcanlı bir şey. Tam olarak anlayamıyor muyuz ne olduğunu? Yok yok, onu çok kurcalama. Onun ismi öyle, patlıcanlı bir şey onun adı.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

Şimdi mesela bazen muhtemelen can sıkıntısından ortaya atıldığını tahmin ettiğim bazı konular olabiliyor. Mesela uğurlu sayı. Var mı uğurlu sayınız? Yani bu mesela en çok dünyada en uğurlu sayı olarak söylenen rakamın 7 olduğunu, en uğursuzunda 13 olduğunu söylüyorlar. Bunu bir araştırdım, nedendir böyle diye. Siz de uğurlu sayınızı yazabilirsiniz. Hangi sayı size uğurlu geliyor? Ve mesela atıyorum nerede? Mesela 6 benim için uğurlu sayım derdim çocukluğumdan beri ama ne zaman bana uğurlu geldiğini bilmiyorum. Yani 6 ile aramda nasıl bir ilişki olmuş olabilir de? Sorduklarında bir rakam söyleyebilmek için niye 6 demişim bilmiyorum. Ama bazı insanların vardır. Mesela kapı numarası 8'dir. 8 kapı numaralı evde oturduğu yıllar çok iyi geçmiştir. Şans bereket getirdiğine inanmıştır. Yani birazcık geyik muhabbeti gibi bir şey ama uğurlu sayısı bu olabilir. Senin uğurlu sayın nedir? Önce bunu bir yazarsan bunlar hakkında birazcık konuşacağız. 0544-886-1886. Uğurlu sayın hangi sayı? Hangi rakam? Beyler. Bak. Hemen başladınız. 30'lu rakamlara hemen. Daha cümlem bitmeden. Abi sen söyle de güzel bir uğurlu sayımız olsun. Senden bekliyorum. Kendi uğurlu sayımız. Sana bir uğurlu sayı vereceğim. Senin uğurlu sayın 2 bundan sonra. Benim uğurlu sayım yok zaten, nasıl şans getirecekse artık demiş, bilmiyorum. Olanlar lütfen yazsınlar. Uğurlu sayınız nedir efendim? Herkes uğurlu sayısını yazarsa sevinirim. Şimdi dünya çapında en çok bilinen ve tercih edilen uğurlu sayı 7'ymiş. Kültürel dinler ve kişisel tercihler genelinde yapılan araştırmalar ve anketlerde bu sayının zirvede olduğunu kanıtlamışlar. Haftanın günleri, gökkuşağının renkleri, müzik notaları ve dünyanın 7 harikası gibi unsurlar 7 sayısının evrensel cazibesini pekiştirmiş. Detaylı araştırmalarda ve kültürel inanışlara dahil görüşleri efendim bir link vermişler, bu bağlantıları inceleyin demişler. Peki sizin uğurlu sayınız nedir demiş. Biz de sorduk zaten aynısını. Dünya çapında yapılan araştırmalarda katılımcıların çoğunun 7 sayısını verdiği, en uğurlu rakamların bu olduğunu söylemişler. Arkasından da 6 rakamı geliyormuş. İkinci tercih olarak. Benim uğurlu sayım 1.274.388. Anladım. Uğurlu sayım 13 demiş. Bak mesela şimdi uğurlu sayısının 13 olduğunu söyleyen bir dinleyicimiz varken dünyanın en uğursuz seçilen sayısı da genelde 13 oluyormuş. O konuda takıntılı olan Nikola Tesla 3.6 ve 9 bu sayılar için katlarının evrenin sırlarını barındırdığını söylüyormuş. Nikola Tesla'nın da takıntısı olmadığı bir şey yok ha. Her şeye takmış kafayı ya. Sevilme aşk, bırak yarınları ya. Niye böyle yapmış anlamadım da. Sayısal saplantıları vardı adamın yani. 3, 6 ve 9. Yine gelsem var. Rakamlarına hayatını kurmuş. Hacim saplantısı da varmış. Mesela yemeğe başlamadan önce tabağındaki yiyeceklerin ve masadaki nesnelerin kübik hacmini hesaplıyormuş. Yürürken adım sayma takıntısı varmış. İnci, pırlanta ve kristal gibi parlayan mücevherlerden nefret edermiş. Küpelerden tiksinirmiş. Şeftaliye bakmak ateşini yükseltiyormuş. Kokusunu da ayı aldığı zaman hastanelik oluyormuş. Temizlik takıntısı o kadar ileri seviyedeymiş ki hayatın

bir döneminde kullandığı bir havluya asla bir daha dokunmuyormuş. Havluyu ikinci... Allah Allah. Bende de banyoda bir havlu var. 2013'ten beri duruyor. 13 yıldır yıkanmadı. Mübarek yüzüm dokunduğu için. Yine bir olmaması. Pi'yi kaçtan alıyoruz? 3.14. Nikola Tesla'nın bu kadar takıntılı olması herhalde o başarıyı ona mı getirdi de kübik hacim hesaplaması nedir abi, o kadar da değil. Bulgur'un da kübik hacmini hesaplamayı ver yani. Niko niye böyle yapıyorsun? Yani önündekini... Yiyeceğine... Değişik rakamlar atan arkadaşlarımız var. Nikola Tesla aynı zamanda güvercinciymiş. Kuşçu Niko. Uğurlu olarak sayılara takılmam ama çift sayılar olmasına özen gösteriyorum. 2, 4, 6, 8 gibi çift sayıları da örneklemiş. Belki yani kara cahil olarak 1, 3, 5, 7, 9 falan derim diye. Taklacı Niko. Kim demiş onun için uğursuz olduğunu demiş. Hemen sana söyleyeyim niye 13'ü uğursuz adletmişler. Ve istediğinde İstanbul. Efendim bu işin kökleri İskandinav mitolojisine, Hristiyanlık inancına ve tarihi olaylara dayanıyormuş. Son akşam yemeğinde mesela Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki son yemeğinde masada toplam 13 kişi varmış. Masadaki 13 kişi İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariyot'tu demiş. İskandinav mitolojisinde de Valhalla'da düzenlenen bir ziyafete davetsiz gelen 13 misafir kötülük ve kargaşa tanrısı Loki'ymiş. Loki ve arkadaşları. Bu ziyafette ışık tanrısı Balder'in ölümüne sebep olmuşlar. 13. Fransa Kralı 4. Filip'in 13 Ekim 1307 Cuma günü başlattığı operasyonla tapınak şövalyelerinin tutuklanması 13. Cuma kavramının ve uğursuzluğun algısının pekişmesine yol açmış. Ya gördün mü 13 niye böyleymiş? Batılılar tarafından uğursuz kabul ediliyor. Amerika'da da böyle. Hatta 13. Cuma'nın filmi falan da var, korku filmi. Ben gülme tutmuştu beni ama. Ya korku filminin kötüsü de komedi filmine dönmüyor mu arkadaşlar?

Abi ortaya saçma sapan bir iddia da atılmış zamanında. Ben hemen doğruluk payını kullanırım, bilmiyorum kullanıyor musunuz da. Hazreti Muhammed'in Peygamber Efendimiz'in doğum tarihiyle alakalıymış Hristiyan dünyasında hesapta 13 rakamının uğursuz sayılması. Yani 571 yılındaki 5 artı 7 artı 1 rakamının toplanınca 13 çıkması. Aynı zamanda başka bir iddia İstanbul'un fethinin yani 1453 rakamının 1453'ün toplanınca 13 sayısının ortaya çıkması. Türklerin Müslüman oluş tarihinin 751 olması yani 7 artı 5 artı 1'in toplamda 13 vermesi. Bu sosyal medyada abuk subuk hesaplar böyle saçma sapan iddiaları paylaşmış ama 13 sayısı ya da 13. Cuma gününün Batı kültüründeki uğursuz kabul edilmesi sebep olarak genelde birkaç görüş var. Bunlardan kesin kaynaklara dayanılan bilgilere göre İsa'nın son akşam yemeği, az önce saydığım bazı numerolojiyle alakalı bazı izler ve İskandinav mitolojisindeki az önce bahsettiğim tuhaf hikayeler. 13 sayısının uğursuz sayılması batıl inancının söz konusu iddiayla alakası olduğu söylenemez diyor. Yani Türklerle Müslümanlıkla alakası olan bir durum değil bu. Uğursuz sayılma sebebinin Hazreti Muhammed'in doğum yılının

0: paşa paşa paşa. Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere Küçükçekmece Mert Ertop

0: Topkapı, Aksiyon'da Çağlayan Haliç, Topkapı Şirin Evler aralıklarla yoğun seyrediyor. TEM'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun, Sultan Gazi Çağlayan, Aksiyon'da Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı, TEM'de Ataşehir Ümraniye yoğun devam etmekte. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptır apt altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden

0: adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

doğru sayımız 7 olmalı çünkü sabah 7'de başlıyorsun programa, daha ne olsun demiş. Çok naziksiniz, çok kibarsınız, çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Castorone gemisi Romanya'dan Yunanistan'a doğru gidiyormuş. Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçmiş. Bu da yeni geçmemiş bir daha. Dönüyor mu şimdi? Manzarayı mı sevdiler? Ne yaptılar? Geçip geçip duruyorlar bizim boğazdan. Kaptanım, bir tur daha yapalım mı? Oğlum dur, ikidir geçiyoruz. Dikkat çekeceğiz bak. Yok abi, Nevzat abi. Ama Nevzat abi değil mi? Castorone gemisinde. Nevzat abi şortunu unutmuş. Alevli şortunu, geri alalım onu. Gemicilik de ne zor iştir be. Vallahi çok zor iş ya. Düşünsene, sevdiklerinden bir ayrılıyorsun aylarca. Hele bir de böyle okyanus aşırı gidenler. Çok zor iş, çok zor iş. Çok takdire şayan bir iş yani. Allah zeval ver.

Yani bence zor işlerden ve takdir görmesi gereken işlerden bir tanesi. Bütün işler, bütün helal para kazanılan bütün işler elbette kendi zorluklarıyla müstesna, ama yani bu gemicilik işi de hani ayrı kalıyorsun, karadan ayrısın ve bir de hani hava şartlarını falan saymıyorum bile. Kutsal mesleklerden birisi. Benim en uzun gemi seyahatim Eminönü Kadıköy arası. Bir kere hayatımda çok büyük dalgaya yakalandım. Hatta iki kere, bir tanesinde annem babamlaydım. Arabadan teyzem de vardı. Hilal teyzem hamileydi. Küçük kuzenime. Biz arabalı vapurda en önlerde kaldığımız için geri geri çıkmak da imkansız. Daha vapur hareket etmeden dalgalar böyle 7. 8. arabaya vuruyor. Ondan sonra lan ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl çıkacağız? Teyzem dedi benim zaten karnım burnumda doğuruyormuş gibi yapayım. Vallahi öyle yaptı da yolu ancak yolu açabildik yani. Gidemezdik yani gerçekten. Şimdi anne baba onlar da rahatsız olacaklar, hani mutlaka inmemiz lazım. Çok da tam da dolmadan geri çıkmıştık onda, yani dalgaya yakalarım gitmedim bile, gerisini sen düşün. Birisinde de Kabataş'tan Mudanya'ya giderken arabalı vapurda, İdo seferiydi. Onda battık çıktık yani, o kadar dalga vardı. Ama uçaktan korktuğum kadar gemiden korkmuyorum. Çünkü neden? Ben de bilmiyorum, ikisi de sıkıntılı. Yani en güvenli olanı uçak olduğu söylense bile işte uçak tribi adamı tripten tribe sokuyor. Biraz sesi açalım mı? Şimdi sormuşlar, sırada da o vardı. Şansa bak, ne kalbi temiz insansın.

0: Allah Allah, triplere bak Allah Allah.
1: Sizin o dandik piyasayı patlatır, tehlike kardeşini tutar ip atlatır. Emin ol yara aldığın kadar yara verir. Ben olsam düşmanımı seçerken araştırırım. Hako

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Enteresan enteresan işler oluyor yani. Başka memlekette yaşayamam dediğimiz, sık sık haberler almıyor muyuz? Sürekli. Bazen de şeytanın aklına gelmeyecek şeyler. Yine bu madencilik sevdasına Allah'a şükür de göçük altında kalanlar kurtarılmış. 4 tane kaçak madenci göçük altında kalmışlar efendim Burdur'da. Ya bunlar kahvede otururken bir haber geliyor herhalde. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İşte falancanın arazisi var ya, küp küp altın varmış. Ya sana söyleyen birisi gelip sana bunu söyler mi? Kendi gelip çıkartmaz mı Allah'ını seviyorsan? Yani onu toplaşıp bir araya gelip böyle bir aksiyonun içine giriyorlar, hayatlarını, çoluklarını, çocuklarını hiçe sayarak. Kim var abi bugüne kadar? Kim yani, şehir efsanesinden başka bir yerde altın bulup da zengin olan? Bir ara şey derlerdi, Sabancı'nın dedesi altın bulmuş. Yapma ya, adamların hayatı çalışmayla geçmiş abi. Koç'un da öyle, Sabancı'nın da.

Böyle atılımlar yapmışlar. Belgesellerini izliyorum ben böyle başarılı insanların nasıl başarmışlar diye. Eğer kolay parayı bulmayı çok seviyor insanımız. Dolayısıyla da olacak gibi değil yani, başlarına böyle iş alıyorlar. Efendim, tüm yurtta vatandaşlardan büyük ilgi gören doğa uygulamasında depozito iade makineleri. Makinaların içi görüntülenmiş. İçine atılması gereken şeylerin sadece şişe olduğunu depozito iadesi için her yerde yazmışlar. Amerika başta olmak üzere bütün batılı ülkelerde bu var zaten. Makinaların içine bakmışlar da şişe hariç ne ararsam var. İzmarit atmışlar ya içine, izmarit. Sıfır atık projesi kapsamında. Oyuncak bebek mi dersin, buruşturulmuş paket mi dersin, bisküvi kağıdı mı dersin? Yani vatandaşların makineye attığı her şey için 1 TL iade bedeli alması lazımken, memlekette şunu da gördük, sahte şişe üretmişler. 25 kuruşa şişeyi üretiyor, 75 kuruş kar sağlıyor her attığında. Tabii yakalanmış ama yani bunu düşünüp, bunu ben böyle bir şey yapayım demek ne kadar acayip. Ne için konulmuş insanlar, ne yapıyorlar ya?

0: Efendim yani... Bu gerçek mi? Yunanistan'la Türkiye arasında pek çok farklı şey için o aslında bizim tartışması yaşanıyor ama aslında genel %99.9'u bizim. Biz bu tartışmada taraf bile değiliz. Ama Yunanistan'ın Soğos köyünde gerçekleştirilen Pahlivanis müsabakası sosyal medyada viral oldu. Bir kardeşim de yazmıştım zaten bunu ayırmıştım haberlerde ama. Yunanistan sonunda bizim yağlı güreşi de araklamış. Pehlivanis nasıl isim? Çok yaratıcı. Asla bizim pehlivandan gelmiyordur. Abi şaka mı bu? Edirne Kırkpınar gelir dünyada akla. Türk pehlivanları gelir tabii ki. Yunanistan'ın Soğos bölgesinde de Pehlivanis olarak adlandırılan müsabakalarda bayağı kısmetleri giyip davul ritmine göre güreş yapıyorlar. Ya tamam biz şimdi bunun mizahını yapıyoruz da. Abi bunu da araklamazsın be. Geçen gün bir tane tweet vardı ya Yunan Başbakanı Ankara'ya indiğinde dediler ya Aspava'ya götürmeyin Aspavaki yapar orayı da. Çok enteresan ya. Hadi yoğurdu, sarmayı, böreği, cacığı anladık da. Cacığa zaziki diyorlar yani her şeyi anladık da. Ya Kırkpınar'ı da bari... Pehlivanı Pahlivanis yapmışlar ya. Ya gerçekten tamam biz şimdi işin mizah boyutundan bakıyoruz ama... İsmi ya her şeyiyle bu kadar aynı birebir olur mu ya? Karşı kıyıyı gözetliyorlar arkadaş ne varsa orada... Sonuna kaki, ismis, pis bir şey koy. Yapıştır gitsin. Yunan güresidir bu. Pahlivakis. Baklavaki, zaziki, böreki, dolmadaki. Geliyorum.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraat

Ya şimdi YouTube'da biliyorsunuz ki içeriklerin %90'ı yeme içmeye döndü. Ya içerik üreticisi arkadaşlar, içerik üretmeye çalışan arkadaşlar ya da içerik ürettiğini sanan arkadaşlar. Asla kimseye faydası olmayan dönercileri gezip döner yiyerek dönerci tavsiye ediyorlar. Hem de tavuk döner. Ya da pilavcıları geziyorlar ya da kebapçıları geziyorlar. Yani saçma sapan, vakit kaybından başka bir şey değil. Ben yine emeğe saygı duyuyorum yaptıkları işle alakalı da. Yani bunu mesela gurmelerden dinlemek, gurmelerden öğrenmek daha mantıklı değil mi? Mesela gerçekten işi bilen şeflerin tavsiyelerini dinlemek. Yani şimdi bilmem kim bilmem kim niye bir arkadaş almış eline kamerayı. Ya mesela şunu çok isterdim. Mesela şimdi diyorlar ki Mr. Beast projeymiş. Ya projeyse de kardeşim adam Ronaldo'yla bilmem ne çekiyor. New York'ta yangın söndürmeye gidiyor. İşte başka bir şey. Yani mesela content dediğimiz şeyin ne olduğunu ve nasıl olması gerektiğini dünyaya öğretiyorlardı. Bizdeki arkadaşlar çok tuttuğu için popüler iş biliyorsunuz. Şu anda yemek videoları ve rap videoları. Yani başka bir şey üretse de kabul görmüyor. Nedenini bilmiyorum. Yani ahşap oymacılığıyla bir şey yapmaya çalışan bir arkadaşın videosunu ben izliyorum ama bilmiyorum. Benim belki merakımdan izliyorum ya da ne bileyim. Elektronik devreyle bir şey yapan, kapız ile bile yapsa bir şey için emek veren ya da bir şeyleri deneyen ya da bir müzik dersi veren ya da ne bileyim bir oyunculuk eğitimi veren. Sadece yemek videoları. Yani dikkat ettiniz mi? Fenomen diye ismi fenomen, lakabı fenomen olan arkadaşların büyük bir kısmı, neredeyse tamamı sadece yemek yiyorlar. Sadece. Bugün Kadıköy'deki pilavcıları gezdik. İşte Kadıköy gece lezzetleri. İşte Maraş sokak lezzetleri. Hatay bilmem ne lezzetleri. Ve bu konuda yetkili de değiller. Yani neden acaba bu tavsiyeleri verme... Ya abi 3 çeyrek tavuk döner yiyen bir adamdan niye tavsiye alayım ben, anlamıyorum ki. Ya bu mesela yapılabilir, anladın mı? Mesela kanalın bir konsepti vardır. Abi şu anda bu arada tam karşımda bir tane abiler var, cam siliyor. Ne kadar zor iş ya. Vallahi billahi bak şu anda yerden aşağı yukarı 100-150 metre yukarıdayız. Tamam güvenlik önlemlerini almışlar gibi gözüküyor ama konuyu birden böldüm, onları böyle görünce böyle bir içim garip oldu ya. Bu kadar yüksekte hay Allah. Şimdi storiesini atıyorum size.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli ayıpsız aşikare yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, ikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere Küçükçekmece, Merter Topkapı, Aksiyon'da Çağlayan Haliç, Topkapı Şirin Evler aralıklarla yoğun seyrediyor. Tem'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Çağlayan, Aksiyon'da Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı, Tem'de Ataşehir Ümraniye yoğun devam etmekte. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Artık sona doğru yaklaşırken stüdyoda da sayımız bir hayli kalabalıklaşıyor. Ben Yalçın Alaca, bugün sevgili Eray Üstat'tan ve Deniz Görkem burada. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi hemen Fransa-İspanya maçından başlayalım, öyle söyleyelim.
3: Evet, ben biliyorsun abi Fransa'yı tutuyordum.
1: Evet.
3: Ama benim tahminlerim bu turnuvada hiç tutmadı.
2: Nedense ama... bir önceki seferde sen Fransa dediğinde ben İspanya demiştim. İspanya'da evet. Şu anda iyi gidiyorum.
1: İyi evet. Gidiyorsun sen. Aslında ben baştan da şunu söylemem gerekiyor. Bu program başladığı günden beri yapay zekanın ve istatistiklerle alakalı bilimsel araştırmaların sonucunda Arjantin ve İspanya'nın final oynayacağını hep söyledik. Evet. Hep söyledim
4: son,
1: ben
4: son
1: yani.
4: Son 4 takım zaten çok belli etti. Son 4 takım gerçekten turnuvanın en iyi futbolunu oynayan 4 takımdı.
1: 4 takım oldu. Çünkü baktığımız zaman FIFA sıralamasında da ilk 4 takım yani. Arjantin, İspanya, Fransa ve İngiltere FIFA sıralamasında ilk 4 takım ve mücadele edeceklerdi. Ama Fransa İspanya karşısında çok da bir şey gösteremedi. Yani baskın İspanya oldu.
3: Son 15-20 dakika Fransa sadece oyunda, İspanya savundu diyelim.
1: Yani. O da kurtaramadı. Peki dün akşama dönelim. Arjantin İngiltere maçına kimler sevilecek Deniz Görkem?
2: Ben maç öncesinde bir konuşmuştuk. 2-1 biter Arjantin alır demiştim. Evet. 1-0 İngiltere attıktan sonra dedim ki bu sefer galiba tutmadı. Genelde Dünya Kupası'nda tahminlerim tutuyor. Yine skor bildim abi.
1: Skor bildin mi?
2: Skor bildim. Helal yakın arkadaşlarım ya. Olmadığı için şu an kanıtlayamıyorum ama skoru bildim yani.
1: Çok önemli çünkü bir de şöyle bir haber vardı. 19 yıl önce kucağındaki bebek Messi'nin Yamaldı.
4: Şimdi büyüdü.
1: Büyüdü.
4: Hatta Messi'den daha büyük olduğu için belki tersine döner. Messi bir kucağına alır.
1: Şimdi özellikle pazar günü çok güzel iki mücadele var. Hem birincilik mücadelesi hem de ikincilik, üçüncülük mücadelesi var. Bu maçlarla alakalı Arjantin mi, İspanya mı?
3: Ben bu sefer Arjantin diyeceğim.
4: Ya Arjantin çok enteresan takım. Yani değişik bir futbol anlayışı var. İspanya makina gibi oynuyor. Arjantin evet. Son anda böyle yani maçı koparmak için enteresan hamleler yapıyor. Arjantin benim zaten favorim.
3: Şöyle diyebilir miyiz? Geriye düşmüş Arjantin'den korkmalısınız.
1: Galiba öyle söyleyebiliriz.
4: Gerçekten öyle. Doğru yani Messi tabii çok etkili. Diğer oyuncular da çok etkili. Her an gol atabilirler. İspanya'da böyle şey inanılmaz sistematik bir futbol evet. oynuyor. Değişik bir maç olacak.
2: Ben sıralamayı söyleyeyim mi?
1: Lütfen.
2: Kupayı Arjantin alır.
1: Diyorsun.
2: İspanya ikinci olur.
1: Evet.
2: İngiltere üçüncü, Fransa'yı ben sonuncu olacağını düşünüyorum. Çünkü Fransa'da inanılmaz bir motivasyon kaybı var. Bitti artık o iş.
1: Var. Mbappe de kurtaramaz diyorsun.
2: Yok
1: yani.
2: Yok abi Mbappe falan kurtaramaz. Peki, abi. Çok Hüsnü Messi var abi, alacak adam. Son kariyerinin son Dünya Kupası'nda o kupayı alacak o adam.
1: 19 Temmuz saat 22'de Dünya Kupası final. MetLife Stadyumunda New Jersey'de olacak bu maç. Ve pazartesi de son kaydımızı gerçekleştireceğiz. Dünya Kupası özel programı için pazartesi bakalım neler konuşacağız.
2: Bir şey daha söyleyeceğim tabii dinleyicilere. Ki. Biliyorsun Amerikan futbolunda dünyanın en büyük organizasyonları oluyor. Super Bowl.
1: Evet.
2: Amerika'da olduğu için futbolun Dünya Kupası aynı onun gibi dev gibi bir organizasyon olacak. Justin Bieber falan sahne alacak.
1: Evet.
2: Vizeniz varsa kaçırmayın diyorum.
1: Çok önemli. O zaman çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli. Tami.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Sütaş Ayran. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık

0: sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir. Yalçın.net.
1: Her şey çok net. Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
2: Yalçın.net.
1: Hafta içi her gün
2: saat 14'te
1: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Heh işte o duygudayım ben. Mesela ne duygusu? Minicik bir pazartesi görünümlü perşembe günü duygusundayım. Çok ciddi söylüyorum. Yani dün yayına çıkmayınca, radyoya da gelmeyince, ya dedik ki hani her zaman bunu yaşıyoruz böyle zaman zaman. Küçük bir pazartesi günü edasıyla gelmiş gibi gözüküyor perşembe gününde. Ama kendimi zaten yayına çıkıncaya kadar şartladım. Oğlum bak pazartesi demeyeceksin. Bugün perşembe, yani milyonlarca insana rezil olma pazartesi deyip de kendini ona göre alıştır. Yani kafanda bir pazartesi durumunu çıkar şeklinde kendi kendime böyle ben bir sınav ettim. Sonrasında da muhtemelen başarıyla da evet bugünkü yalçın.net'i açmış bulunmaktayız. Ama tabii ki ruhen küçük bir pazartesi yaşıyor gibiyiz sevgili dinleyiciler. 16 Temmuz Perşembe günü 2:10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de her zaman olduğu gibi bu dakikalarda bu saatlerde yalçın.net başlayan program. İlk defa dinleyenler olabilir. İlk kez İstanbul FM'i açıp ya bu ne anlatıyor bu adam? Evet, kendi kendisine soruyor olabilir. Yalçın.net size keyif vaat ediyor sevgili dinleyiciler ve yalçın.net'te her an her şeyi duyabilirsiniz. Ha ama bizde siyaset, politika falan yok, bilginiz olsun. Saat 16'ya kadar buradayız. Keyifli bir perşembe günü olsun istiyoruz. Güzel de bir İstanbul günü. 28 derecelik hava sıcaklığı var. Hepiniz hoş.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Artık sona doğru yaklaşırken stüdyoda da sayımız bir hayli kalabalıklaşıyor. Ben Yalçın Alaca, bugün sevgili Eray Üstat'tan ve Deniz Görkem burada. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi hemen Fransa-İspanya maçından başlayalım, öyle söyleyelim.
3: Evet, ben biliyorsun abi Fransa'yı tutuyordum.
1: Evet.
3: Ama benim tahminlerim bu turnuvada hiç tutmadı.
2: Nedense ama... bir önceki seferde sen Fransa dediğinde ben İspanya demiştim. İspanya evet. Ben şu anda iyi gidiyorum.
1: İyi evet. Gidiyorsun sen. Aslında ben baştan da şunu söylemem gerekiyor. Bu program başladığı günden beri yapay zekanın ve istatistiklerle alakalı bilimsel araştırmaların sonucunda Arjantin ve İspanya'nın final oynayacağını hep söyledik. Evet. Hep söyledim
4: son,
1: ben
4: son
1: yani.
4: Son 4 takım zaten çok belli etti. Son 4 takım gerçekten turnuvanın en iyi futbolunu oynayan 4 takımda.
1: 4 takım oldu. Çünkü baktığımız zaman FIFA sıralamasında da ilk 4 takım yani. Arjantin, İspanya, Fransa ve İngiltere FIFA sıralamasında ilk 4 takım ve mücadele edeceklerdi. Ama Fransa

0: karşısında çok da bir şey gösteremedi. Yani baskın İspanya oldu.
1: Son 15-20 dakika Fransa sadece oyunda, İspanya savundu diyelim.
0: O da kurtaramadı. Peki dün akşama dönelim. Arjantin-İngiltere maçına kimleri sevilecek Deniz Görkem?
2: Ben maç öncesinde bir konuşmuştuk. 2-1 biter, Arjantin alır demiştim. Evet. 1-0 İngiltere attıktan sonra dedim ki bu sefer galiba tutmadı. Genelde Dünya Kupası'nda damilerim tutuyor. Yine skor bildim abi.
0: Skor bildin mi?
2: Skor bildim. Helal yakın arkadaşlarım ya. Olmadığı için şu an kanıtlayamıyorum ama skoru bildim yani.
0: Çok önemli çünkü bir de şöyle bir haber vardı. 19 yıl önce kucağındaki bebek Messi'nin Yam aldı.
3: Şimdi büyüdü.
0: Büyüdü.
3: Hatta Messi'den daha büyük olduğu için belki tersine döner. Messi kucağına alır.
0: Şimdi özellikle pazar günü çok güzel iki mücadele var. Hem birincilik mücadelesi hem de ikincilik, üçüncülük mücadelesi var. Bu maçlarla alakalı Arjantin mi, İspanya mı?
1: Ben bu sefer Arjantin diyeceğim.
3: Ya Arjantin çok enteresan takım. Yani değişik bir futbol anlayışı var. İspanya makina gibi oynuyor. Arjantin evet. Son anda böyle yani maçı koparmak için enteresan hamleler yapıyor. Arjantin benim zaten favorim.
1: Şöyle diyebilir miyiz? Geriye düşmüş Arjantin'den korkmalısınız.
0: Galiba öyle söyleyebiliriz.
3: Gerçekten öyle. Doğru yani Messi tabii çok etkili. Diğer oyuncular da çok etkili. Her an gol atabilirler. İspanya'da böyle inanılmaz sistematik bir futbol evet. oynuyor. Değişik bir maç olacak.
2: Ben sıralamayı söyleyeyim mi?
0: Lütfen.
2: Kupayı Arjantin alır.
0: Diyorsun.
2: İspanya ikinci olur.
0: Evet.
2: İngiltere üçüncü, Fransa'yı ben sonuncu olacağını düşünüyorum. Çünkü Fransa'da inanılmaz bir motivasyon kaybı var. Bitti artık o iş.
0: Var. Mbappe de kurtaramaz diyorsun.
2: Yok
0: yani.
2: Yok abi, Mbappe falan kurtaramaz.
0: Peki,
2: abi.
0: Çok
2: Hırslı Messi var abi, alacak adam. Son kariyerinin son Dünya Kupası'nda o kupayı alacak o adam.
0: 19 Temmuz saat 22'de Dünya Kupası final. MetLife Stadyumunda New Jersey'de olacak bu maç. Ve pazartesi de son kaydımızı gerçekleştireceğiz. Dünya Kupası özel programı için pazartesi bakalım neler konuşacağız.
2: Bir şey daha söyleyeceğim tabii dinleyicilere. Ki. Biliyorsun Amerikan futbolunda dünyanın en büyük organizasyonları oluyor. Super Bowl.
0: Evet.
2: Amerika'da olduğu için futbolun Dünya Kupası aynı onun gibi dev gibi bir organizasyon olacak. Justin Bieber falan sahne alacak.
0: Evet.
2: Vizeniz varsa kaçırmayın diyorum.
0: Çok önemli. O zaman çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
4: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

Tabi yavaş yavaş da Dünya Kupası'nın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Heyecan dorukta. Yani konuşuyoruz, kaydediyoruz. Bakalım pazartesi günü hangi takımı, kupayı kaldıran takım hangisi olacak, ülke hangisi olacak, onu konuşacağız şimdi. Ama yarın da bir kaydımız daha var. Bu arada gelen mesajlarınız da var. Yalçın.net İstanbul FM'de devam ediyor. Başladı ve devam eden program 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bilginiz olsun. Şimdi bu numara size ikinci saatte nedir? Daha gerekli olacak. Çünkü dün yayınımız olmadığından dolayı biliyorsunuz çarşamba günleri özellikle tiyatro oyunu davetiyesi kazandırıyoruz. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine onu bugün aldık. Evet. Şimdi tabii ki sevgili Sıla Erkan'la birlikte bu sabah konuştuk. Yine çok yeni, çok güzel, çok cici bir oyuna göndereceğiz. 25 Temmuz tarihinde, yalnız onu söyleyelim, saat 16'da olacak. 25 Temmuz'da büyük bir ihtimal cumartesiye denk geliyor. Hem oyunla alakalı hem nasıl kazanacaksınız onunla ilgili detayları aktaracağım size. Ama dediğim gibi bu davetiyeyi de WhatsApp üzerinden kazanıyorsunuz. O yüzden 0544-886-1886 WhatsApp numaramız, mutlaka kaydedin diyelim. Selam Yalçın'a, yayınlar diliyorum. Uzun zamandır yazmıyordum. Bugün pazartesi günü diye yazayım dedim diyor bak. Oradan. İstanbul'dan Özlem burada. Espri. Ne güzel tanımladın diyor Hicran. Ben de dün cumartesi havasındaydım. İyi yayınlar diye yazdı diyor. Yani sen dün cumartesi havasındaymışsın. Ben pazar havasındaydım aslında. Çok ciddi söylüyorum. O zaman senin için bugün pazar. O daha da kötü ya. Ay Allah. Peki devam edeceğiz.

bilenler için şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandıracağız demiştik. Yepyeni oyunlardan biri, Kısa Bir Veda, O Çatının Altında adını taşıyor. Oyunun ismi bu. Komedi, trajedi ve dram türünde 60 dakikalık bir gösteri bu sevgili dinleyiciler. Şimdi ilerleyen dakikalarda zaten ikinci saatte bunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Oyunun içeriği, işte saat kaçta. Ha, biraz önce 25 Temmuz demiştim. Evet, cumartesiye büyük bir ihtimal denk geliyor. Evet evet, cumartesi saat 16'da olacak. Hani şimdiden o gün için çok fazla plan yapmayın. Tiyatro sever dinleyicilerimize, şanslı 3 dinleyicimize tabii ki çift kişilik tiyatro davetiyesini kazandıracağız. Kulağınız hani İstanbul FM'de bizde olsun, dinleyin ve kazanın. Kazanmanızı istiyorum. 0544 886 1886'da WhatsApp numaramız. Tabii ki bu davetiyeyi WhatsApp üzerinden kazandıracağız. İkinci saatte bakalım bu haftanın şanslı isimleri kimler olacak? Biliyorum ki İstanbul FM dinleyicileri arasında tiyatro severler çok. Bu da güzel bir şey.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

Şimdi özellikle tabii ki Galatasaraylı dinleyicilerimize de ne diyelim? Allah kavuştursun mu diyelim? Hani Icardi ayrılığı açıklandı değil mi? Yani kulüpten de Icardi tarafından da bir videoyla paylaşıldı herhalde. Neden gitti, neden kalmadı inanın hiç takip etmedim bilmiyorum ama bugün hani bazı futbol yorumcularının bile videosunda gözyaşı döktüğü tabii ki çok yetenekli, çok iyi bir futbolcu, çok iyi bir oyuncuydu. Hani Türkiye sahalarında elbette kaybetmek hani hiç hoşumuza gitmedi. Icardi gibi isimlerin Türkiye'de kalıp Türkiye statlarında yani oyununa devam ediyor olması, güzel maçlar çıkartıyor olması. Bakın bunu da bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Çok keyif alıyorduk, çok keyif veriyordu. Hani nedenini, tam nedenini bilen varsa elbette beni aydınlatabilir. Ama hani Galatasaraylı dinleyicilerimize de buradan Allah kavuştursun diyelim. Onun dışında bir şey söyleyemiyorum tabii ki haliyle. Vallahi yani bugün bakıyorum da birçok sosyal medyada paylaşılan görüntüler var, videolar var. Gerçekten çok üzülen, gözyaşı döken insanlar var. İşte futbol hayranlığı, futbolcu oyuncu hayranlığı biraz böyle gözüküyor. Yalçın.net İstanbul FM'de devam ediyor. 16'ya kadar beraberiz. Yeni saat sizler için.

açılma saati olacak sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açanlar için söylüyorum. Detayları, her şeyi ikinci saatte size anlatacağım. Kazanmanızı istiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. 25 Temmuz Cumartesi günü için plan program yapmayın. Benden söylemesi.

0: Arıkan. Vay vay vay vay, süper. Çok teşekkürler. Şimdi bu saati her zaman olduğu gibi 90'lardan bir şarkıyla kapatacağız sevgili dinleyiciler. Belki de ilk kez duyduğunuz, belki de vay be evet böyle bir şarkı vardı, iyi yaptın Yalçın çalarak dediğiniz bir şarkı olabilir, bilmiyorum. Mesela bilenler WhatsApp'tan da yazabilir, aa hatırladık şeklinde. Ve yeni saate Betül Demir'in yepyeni şarkısı Yüzlü Kıyıya şarkısıyla başlayacağız. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun. Unutmadan ikinci saat sizler için kazanma saati olacak.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tahmin de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

yeni saatteyiz artık. İkinci saate girmiş bulunmaktayız ve hepiniz de hoş geldiniz tabii. Şimdi ikinci saat özellikle sizler için, İstanbul FM dinleyicileri için bir kazanma saati. Beraberliğimizin başında da söylemiştim. İkinci saatte şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine tiyatro oyunu davetiyesi kazandıracağız demiştik. Aslında bunu çarşamba günleri yapıyoruz ama dün yayında olmadığımız için bugüne taşıdık. Her şeyin öncesinde her zaman yaptığımız gibi öncelikle apartman sahneye ve sevgili Sıla Erkan'a çok teşekkürler. Kocaman bir alkış. Şimdi yepyeni bir oyun sahneleniyor ve ilk seyredenlerden belki de sizler olacaksınız. Evet, öyle olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü saat 16'da apartman sahnede gerçekleşecek çok enteresan bir oyun ya da oyunlar, öyle söyleyelim. Şöyle bir şey, kısa bir veda. O Çatının Altında adını taşıyor oyun. Komedi, trajedi ve dram türünde 60 dakikalık bir gösteri. Ancak bu 60 dakika içerisinde 3 farklı oyun sahnenin farklı köşelerinde, yerlerinde sahnelenecek. Şimdi yani aynı anda 3 oyun oynanıyor fakat sırayla seyretme şansına sahipsiniz. Şimdi orada Necmi Bey'in Hayaleti oyunu, Pepuk Kuşu ve O Ayı Çizemiyorum adlı 3 oyun var. Apartman sahnede burada 3 kısa oyundan oluşuyor. Bu biraz önce söylediğim O Çatının Altında adlı oyun. Sahnenin farklı yerlerinde sahnelenen 3 kısa oyunu izlemek için seyirciler apartman sahnede mini bir rotayı takip edecekler. Ve apartman sahne fiziksel mekanına veda ediyor tabii ki orada. Başka bir yere taşınıyorlar. Ve bu veda ederken oluşturulan bu oyun sezonda farklı yerlerde seyircisiyle buluşmaya da devam edecek. Necmi Bey'in Hayaleti, Pepuk Kuşu ve O Ayı Çizemiyorum adlı 3 ayrı oyun. Şimdi çok keyifli bir şey olacak bu, anladığım kadarıyla da. İlk izleyenler arasında olacaksınız. Eğer olmak isterseniz de ve bu oyuna 2 kişilik davetiye kazanmak isterseniz şöyle bir şey yapıyorsunuz. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli oluyor. Adınızı, soyadınızı, yanına tiyatro yazdıktan sonra sevgili dinleyiciler 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Şimdi 15.30'a kadar da vaktiniz var. 15.30'da sistem çalışacak. Şansı 3 İstanbul FM dinleyicisini belirleyecek. Ben de buradan anons edeceğim. Apartman sahnede Kadıköy'de 25 Temmuz Cumartesi günü saat 16'da çok keyifli 3 oyun aynı anda sizi bekliyor. Adınızı, soyadınızı, yanına tiyatro yazdıktan sonra 0544 886 1886'ya gönderin ve kazanın. Herkes

Neden bir tek ben değilmişim galiba? Bir iki arkadaşım iyi haftalar diye mesaj attı bana. İyi haftalar mı? Hafta bitti ya, ne iyi haftaları. Yani pazartesi sendromunu yaşatan perşembe günü. Valla neyse, yalnız olmadığıma çok sevindim. Şimdi mesajlarınız gelmeye başladı, çok teşekkürler. 25 Temmuz'da 3 İstanbul FM dinleyicisini tiyatro oyununa gönderiyoruz demiştik ya, apartman sahneye Kadıköy'e göndereceğiz. Onunla alakalı mesajlarınız geliyor. Perşembe günü, Perşembe 27-25 Temmuz. Ben orada gitti bak. Perşembe deyince şuradan bir daha bakacağım. 25 Temmuz Cumartesi günü saat 16'da İstanbul'da Kadıköy'de apartman sahnede sevgili dinleyiciler, kısa bir veda, o çatının altında yepyeni bir tiyatro oyunu var. Şimdi komedi, trajedi ve dram türünde 60 dakikalık bir oyun bu. Şunu bir kez daha söyleyeyim mesela size, bu 3 kısa oyundan oluşuyor. Kısa bir veda oyunu, yani sahnenin farklı yerlerinde sahnelenen 3 kısa oyunu izlemek için seyirciler apartman sahnede mini bir rota takip etmek zorunda. Oraya sağa bakacaksınız başka bir oyun, sola bakacaksınız başka bir oyun şeklinde. Ve bu 3 oyundan oluşan şahane bir gösteri, 60 dakikalık oyunlar Necmi Bey'in Hayaleti, Pepuk Kuşu ve O Ayı Çizemiyorum adlı oyunlar aynı sahnede olacak. Şimdi bu keyifli gösteriye, bu oyuna gitmek isteyenler varsa aramızda, mutlaka giderim diyen varsa aramızda, mesaj göndererek davetiye kazanmak için katılabilirler. WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı ve yanına tiyatro yazdıktan sonra gönderin. Bu kadar basit. Son 9 dakika bu arada. 15.30'a kadar vaktiniz var. Adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra 0544-886-1886'ya gönderiyorsunuz. 15.30'da sistem çalışıyor. 3 ismi belirliyor. Ve ben buradan kazanan isimleri anons ediyorum. Detayları da arkadaşlarım WhatsApp'tan size iletiyor. Aynen. Vallahi çok keyifli 3 oyun aynı sahnede. Bu oyunları kaçırmamanızı tabii ki isterim. 0544-886-1886 adınız, soyadınız, yanına tiyatro yazın ve gönderin. Herkese bol şanslar bakalım. Haydi!

Ve herkese teşekkürler. Şimdi saat 15.30 itibariyle sistem çalıştı. Gelen mesajlar arasında tabii ki hani isminizin yanına tiyatro yazın mutlaka diyorum ya. İşte tiyatro yazan bütün mesajları sistem açtı ve şanslı 3 ismi belirledi. Herkese çok teşekkürler. Şimdi tabii hani bu hafta kazanamayanlar lütfen üzülmeyin. Haftaya yine belki aynı, belki başka bir oyuna tabii ki tiyatro davetiyesi kazandıracağız. Şimdi bir kez daha söyleyelim. 25 Temmuz Cumartesi günü saat 16'da Kadıköy'de apartman sahneye Kısa Bir Veda, O Çatının Altında adlı oyuna, hatta oyunlara gidiyorsunuz. Komedi, trajedi ve dram türünde 60 dakikalık bir oyun. Aynı anda aynı sahnede 3 oyun var. Necmi Bey'in Hayaleti, Pepuk Kuşu, O Ayı Çizemiyorum. Oyunlar bunlar ve tabii ki bir biletli 3 oyun. Vay vay vay, şahane. Davetiye diyelim aslında. Apartman sahneye ve Sıla Erkan'a bir kez daha teşekkürler. Kadıköy'e gideceksiniz biliyorsunuz. Zaten detayları arkadaşlarım size iletecek WhatsApp üzerinden. Ve kazanan isimleri buradan bir açıklayalım. Leyla Beytaş, Ahmet Bilgehan Arıkan ve Melda Üregen bugünün şanslı isimleri oldular. Leyla Beytaş, Ahmet Bilgehan Arıkan ve Melda Üregen çift kişilik davetiyeyi kazandınız. Şimdi hatırlatalım, İstanbul FM'in davetlisi olarak gidiyorsunuz oraya. Hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Yanınızda biriyle birlikte gidebiliyorsunuz. Aynen. Bilginiz olsun. Daha fazla detayı zaten WhatsApp üzerinden arkadaşlarım size aktaracaklar. Bir kez daha teşekkürler ve şimdiden de iyi seyirler.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

çalışırken hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasından size iki trafik bilgisi aktarayım. Şimdi ara ara İstanbul trafiğine de bir göz atıyoruz ya bu saatlerde, ya da birazdan işte işinden çıkıp da evine gidecek ya da başka yere gidecek dinleyicilerimiz var. Mesela hemen söyleyelim. Bakın bu E5 üzerinde Hacı Şerif Avcılar yönünde sevgili dinleyiciler sağ şeritte bir araç arızası var. Orada bir şerit trafiğe kapatılmış. Bölgedeki yoğunluk da trafikte yani yoğunlaşıyor. Bilginiz olsun. O güzergahı kullanan dinleyicilerimiz için bunu söylüyorum. Bir kez daha söyleyelim. Hacı Şerif Avcılar yönünde E5 üzerinde sağ şeritte bir araç arızası var. Orada bir şerit trafiğe kapatılmış tabii haliyle ve yoğun bir trafik söz konusu. Peki Anadolu yakasına gidelim. Orada da Maltepe Kartal yönünde sol şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiş. Geçmiş olsun diyelim. Orada da bir şerit trafiğe kapatılmış. Ekip sevk edilmiş ama yoğun bir trafik söz konusu. Sevgili dinleyiciler, kullananlar varsa bir kez daha söyleyelim. E5 üzerinde Maltepe Kartal yönünde sol şeritte trafik kazası hasarlı. Vallahi bu sabah da gelirken radyoya gerçekten yoğun bir trafik vardı ve trafik kazası vardı. Sevgili dinleyiciler lütfen aman hız yapmayalım, biraz daha dikkat. Hani özellikle sol şeritte gidiyorsanız, hani yapıştırıp gidiyorum falan diyorsanız aman gözünüz seveyim. Orada bir şerit trafiğe kapatılmış. Yoğun bir trafik söz konusu. Maltepe ve Kartal yönünde bilgi.

İstanbul FM'de yalçın.net'te Perşembe gününde veda zamanı geldi çattı. Tabii ki size çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Bugün de bizlerle beraber olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için. Şimdi tabii ki birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Nostaljiyi sevenler için harikulade bir saat sizleri bekliyor. Çok böyle sevdiğiniz, özlediğiniz o şarkıları arka arkaya dinleme şansına sahipsiniz. Yarın da bir aksilik olmazsa yine tabii ki saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz, güzel şeylerden bahsetmeye çalışacağız her zaman yaptığımız gibi. Ve tabii ki bu arada...

İstanbul FM'i sosyal medyadan mutlaka takip edin. Bütün her şeyi oradan öğrenebilirsiniz. Instagram'da İstanbul FM yazarsanız aktif durumdayız. İstanbulfm.com.tr web sayfamız ve mobil uygulamamızda mutlaka indirin dedikten sonra günün sözüyle de beraberliğimizi bitirelim. Unutmayın, siz sanıyorsunuz ki çelmeyi takan yere düşenden daha mutlu olur. Öyle bir dünya yok. Kötü niyetle iyi murada varılmaz. Mutlu günler Türkiye.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.

0: akıl gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu

0: köprüne bakacağız. 1. ve 2. köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç Ok Meydanı Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu, Mertel Bahçeli Evler, Haramidere Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü basın ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye ise tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Artık sona doğru yaklaşırken stüdyoda da sayımız bir hayli kalabalıklaşıyor. Ben Yalçın Alaca, bugün sevgili Eray Üstat'tan ve Deniz Görkem burada. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi hemen Fransa-İspanya maçından başlayalım, öyle söyleyelim.
3: Evet, ben biliyorsun abi Fransa'yı tutuyordum.
1: Evet.
3: Ama benim tahminlerim bu turnuvada hiç tutmadı.
2: Nedense ama... bir önceki seferde sen Fransa dediğinde ben İspanya demiştim. İspanya'ya evet. Ben şu anda iyi gidiyorum.
1: İyi evet. Gidiyorsun sen. Aslında ben baştan da şunu söylemem gerekiyor. Bu program başladığı günden beri yapay zekanın ve istatistiklerle alakalı bilimsel araştırmaların sonucunda Arjantin ve İspanya'nın final oynayacağını hep söyledik. Evet. Hep söyledim
4: son,
1: ben yani.
4: Son 4 takım zaten çok belli etti. Son 4 takım gerçekten turnuvanın en iyi futbolunu oynayan 4 takımdı.
1: 4 takım oldu. Çünkü baktığımız zaman FIFA sıralamasında da ilk 4 takım yani. Arjantin, İspanya, Fransa ve İngiltere FIFA sıralamasında ilk 4 takım ve mücadele edeceklerdi. Ama Fransa İspanya karşısında çok da bir şey gösteremedi. Yani baskın İspanya oldu.
3: Son 15-20 dakika Fransa sadece oyunda, İspanya savundu diyelim.
1: Yani. O da kurtaramadı. Peki dün akşama dönelim. Arjantin İngiltere maçına kimler sevilecek Deniz Görkem?
2: Ben maç öncesinde bir konuşmuştuk. 2-1 biter, Arjantin alır demiştim. Evet. 1-0 İngiltere attıktan sonra dedim ki bu sefer galiba tutmadı. Genelde Dünya Kupası'nda tahminlerim tutuyor. Yine skor bildim abi.
1: Skor bildin mi?
2: Skor bildim. Helal yakın arkadaşlarım ya. Olmadığı için şu an kanıtlayamıyorum ama skoru bildim yani.
1: Çok önemli çünkü bir de şöyle bir haber vardı. 19 yıl önce kucağındaki bebek Messi'nin yam aldı.
4: Şimdi büyüdü.
1: Büyüdü.
4: Hatta Messi'den daha büyük olduğu için belki tersine döner. Messi bir kucağına alır.
1: Şimdi özellikle pazar günü çok güzel iki mücadele var. Hem birincilik mücadelesi hem de ikincilik, üçüncülük mücadelesi var. Bu maçlarla alakalı Arjantin mi, İspanya mı?
3: Ben bu sefer Arjantin diyeceğim.
4: Ya Arjantin çok enteresan takım. Yani değişik bir futbol anlayışı var. İspanya makina gibi oynuyor. Arjantin evet. Son anda böyle yani maçı koparmak için enteresan hamleler yapıyor. Arjantin benim zaten favorim.
3: Şöyle diyebilir miyiz? Geriye düşmüş Arjantin'den korkmalısınız.
1: Galiba öyle söyleyebiliriz.
4: Gerçekten öyle. Doğru yani Messi tabii çok etkili. Diğer oyuncular da çok etkili. Her an gol atabilirler. İspanya'da böyle şey inanılmaz sistematik bir futbol evet. oynuyor. Değişik bir maç olacak.
2: Ben sıralamayı söyleyeyim mi?
1: Lütfen.
2: Kupayı Arjantin alır.
1: Diyorsun.
2: İspanya ikinci olur.
1: Evet.
2: İngiltere üçüncü, Fransa'yı ben sonuncu olacağını düşünüyorum. Çünkü Fransa'da inanılmaz bir motivasyon kaybı var. Bitti artık o iş.
1: Var. Mbappe de kurtaramaz diyorsun.
2: Yok
1: yani.
2: Yok abi Mbappe falan kurtaramaz. Peki, abi. Çok Hüsnü Messi var abi, alacak adam. Son kariyerinin son Dünya Kupası'nda o kupayı alacak o adam.
1: 19 Temmuz saat 22'de Dünya Kupası final. MetLife Stadyumunda New Jersey'de olacak bu maç ve pazartesi de son kaydımızı gerçekleştireceğiz Dünya Kupası özel programı için. Pazartesi bakalım neler konuşacağız.
2: Bir şey daha söyleyeceğim dinleyicilere. Biliyorsun Amerikan futbolunda dünyanın en büyük organizasyonları oluyor, Super Bowl.
1: Evet.
2: Amerika'da olduğu için futbolun Dünya Kupası aynı onun gibi dev gibi bir organizasyon olacak. Justin Bieber falan sahne alacak.
1: Evet.
2: Vizeniz varsa kaçırmayın diyorum.
1: Çok önemli. O zaman çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz.

0: kibarsınız. Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler İstanbul Festivali.com ve biletspace.com'da.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

Tüpraş Ayran. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, Eitiz, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
3: Garanti BBVA Kripto. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceku showroomlarında.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzul Uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
2: Ya

Cebimde yok bilet param, gözlerim emreniyor. Bana bakan aşık hocam, bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.